0: ile bağla. Radyo Merhaba. Sizin sesiniz.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
0: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
2: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara, Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
6: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
7: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik. Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzener Straße 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 51 51.
8: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin sonunda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.

0: kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
3: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'ta.
4: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstrasse numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
5: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
6: Moosburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Moosburg, lezzetin orijinal adresi.
7: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

gözlerim şafak bekledim. Uzar kenarlarım, kulağım kirişti. Ölümü özledim anne. Yaşamak isterken delice. Ah, verebilseydim keşke. Yüreği avucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğla ve kıza kesmiş bir ülke yarma. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma, sulca açıverdi yanağımda tomurcuk. Pir Sultan'ı düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Böklüce'yi, Torlak Cemal'i, insanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın, düşün ki o an güneşli, güzel günlere inanan mutlu bir Yusufçuk havalansın.

ülkemin yıldız ışınmak varken oturup yıldızlar içinde kendi bulup kanamıştım. Ne garip duymuş ölmek. Öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbet giderken dar ağacına. Geride masa üstünde boynu bükük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim. Gözleri değsin istemedim. Ağlayıp hoplayacaktın. Belki bir umut taşıyacaktın koynunda. Yaşamak ağrısı asıldı boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak isterdim. Ölmek ne garip şey anne. Bayram kartlarının tutsaklığından aşırık bayramı sedef bakmalı bir kutu içinde vermek isterdim çocuklarım eline. Sonra benim güzel annem damdan düşer gibi vurulmak isterdim bir kıza. Gecenin kıyısında durmuşum, kefenin cebi yok. Koynuma yıldız doldurmuşum, koşun çocuklar koşun, sabah üstüme geliyor. Kısacası güzel annem, bir çiçeği cünürken ürpermek yok. Gülmek, umut etmek, gözlemek ya da mektup beklemek gözleri yatırıp bırakmak. Ölmek ne garip şey annem. Artık duvarları kanatırcasına tırnağımda şaşkın mutlu şiirler yazamayacağım. Mutlak bir inançla gözlerimi tavana çakamayacağım. Baba olamayacağım örneğin. Toprak olmak ne garip şey anne. Ölmek ne garip şey anne. Uçurumlar ki sende büyür. Dağdır ki sende göçer. Ben bayrak derim, çiçek derim. Çam diplerini açmış kanatlarını kozalak derim. Gül yaraklı çocuğa benzer. Yine de oğlunu yitirmek kim bilir. Ne garip şey anne. Her kavgada ölen benim. Bayrak tutan, çarpışan. Her kadın toprağı tırnaklayarak doğurur beni. Özlem benim. Kavga benim. Aşk benim. Bekleme anne. Bir sabah çıka gelirim. Bir sabah anne, bir sabah. Acını süpürmek için açtığında kapı.

size söylüyorum size. Adam kılığında gezen adamcıklar, dostluk makamında hainlik şarkısını çalmakta ustasınız. İnandık size, inancımızı kırdınız kandırıkçılar. Vefasızlık taşlarıyla döşenmiş kaldırımları yapmakta ustasınız. Küfür edip arkasından konuştuklarınızı, hain diyerek bize anlattıklarınızı, baş tacı ederek açtınız bucaklarınızı. İnsanlıkta bir duruşunuz yok ama ikiyüzlülükte ustasınız. Efendi olmak korkaklık sayılıyor sizce. Oysa edepli imanlı olmak şarttır bizce. Çıkarınız için menfaat sırasına dizilince, yalakalık yoluna halları serip el ete öpmekte ustasınız. Fırfır dönen fırfır.

Şimdilik oynayın bakalım. Top sizin, saha sizin. Koşturun dört nala. At sizin, ok sizin, yay sizin. Unuttunuz galiba. Amel defteriniz tutuluyor sizin. Ahireti bilmem ama bu dünyada fırıldaklıkta ustasınız. Adamlık bir ötenizde olsa gitmezsiniz. Sevgi dolu tertemiz yüreklere eksen bitmezsiniz. Bozuk parayla benim gözümde kuruş etmezsiniz. Haysiyetsizlik hisselerinin yükseldiği borsada ustasınız. Ne kimseye haksızlık ettim, ne vazgeçtim hak yolundan. Ne birine namussuzluk ettim, ne ihanet ettim aşk yolunda. Öldürün beni söylediklerimde bir tane yalan bulun da. Ama yine de korkuyorum be, vallahi siz iftirada da ustasınız.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: İskarabeos Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.

0: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
1: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

sesime ses katan iki yoldaşım. Küçücükten beri dost, arkadaşım, iki gözümün nuru, vefalı sazım.

neşeyi paylaştık sazı. Gülmeyi unutmuş insanlar sazı. Her evde bir çığlık, feryat var sazı. Dağlar kar, ciğer nar, hasret zor sazım. Her delerde her bir nota, sus sazım.

size söylüyorum size. Adam kılığında gezen adamcıklar, dostluk makamında hainlik şarkısını çalmakta ustasınız. İnandık size, inancımızı kırdınız kandırıkçılar. Vefasızlık taşlarıyla döşenmiş kaldırımları yapmakta ustasınız. Küfür edip arkasından konuştuklarınızı, hain diyerek bize anlattıklarınızı, baş tacı ederek açtınız bucaklarınızı. İnsanlıkta bir duruşunuz yok ama ikiyüzlülükte ustasınız. Efendi olmak korkaklık sayılıyor sizce. Oysa edepli imanlı olmak şarttır bizce. Çıkarınız için menfaat sırasına dizilince, yalakalık yoluna halları serip el etek öpmekte ustasınız. Fırfır dönen fırıldaklar sizi.

şimdilik oynayın bakalım. Top sizin, saha sizin. Koşturun dört nala, at sizin, ok sizin, yay sizin. Unuttunuz galiba, amel defteriniz tutuluyor sizin. Ahireti bilmem ama bu dünyada fırıldaklıkta ustasınız. Adamlık bir ötenizde olsa gitmezsiniz. Sevgi dolu tertemiz yüreklere eksen bitmezsiniz. Bozuk parayla benim gözümde kuruş etmezsiniz. Haysiyetsizlik hisselerinin yükseldiği borsada ustasınız. Ne kimseye haksızlık ettim, ne vazgeçtim hak yolundan. Ne birine namussuzluk ettim, ne ihanet ettim aşk yolunda. Öldürün beni söylediklerimde bir tane yalan bulun da. Ama yine de korkuyorum be, vallahi siz iftira

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barmbek.
4: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yeni

0: lezzetinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
5: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor.

0: Yılmaz günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
1: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

size söylüyorum size. Adam kılığında gezen adamcıklar, dostluk makamında hainlik şarkısını çalmakta ustasınız. İnandık size, inancımızı kırdınız kandırıkçılar. Vefasızlık taşlarıyla döşenmiş kaldırımları yapmakta ustasınız. Küfür edip arkasından konuştuklarınızı, hain diyerek bize anlattıklarınızı, baş tacı ederek açtınız bucaklarınızı. İnsanlıkta bir duruşunuz yok ama ikiyüzlülükte ustasınız. Efendi olmak korkaklık sayılıyor sizce. Oysa edepli imanlı olmak şarttır bizce. Çıkarınız için menfaat sırasına dizilince, yalakalık yoluna halları serip el etek öpmekte ustasınız. Fırfır dönen fırıldaklar sizi.

şimdilik oynayın bakalım. Top sizin, saha sizin. Koşturun dört nala, at sizin, ok sizin, yay sizin. Unuttunuz galiba, amel defteriniz tutuluyor sizin. Ahireti bilmem ama bu dünyada fırıldaklıkta ustasınız. Adamlık bir ötenizde olsa gitmezsiniz. Sevgi dolu tertemiz yüreklere eksen bitmezsiniz. Bozuk parayla benim gözümde kuruş etmezsiniz. Haysiyetsizlik hisselerinin yükseldiği borsada ustasınız. Ne kimseye haksızlık ettim, ne vazgeçtim hak yolundan. Ne bile namussuzluk ettim, ne ihanet ettim aşk yolunda. Öldürün beni söylediklerimde bir tane yalan bulun da. Ama yine de korkuyorum ben.

ses katan iki yoldaşım. Küçücükten beri dost, arkadaşım, iki gözümün nuru, vefalı sazım.

yaşadık. Acıyı, neşeyi paylaştık sazım. Gülmeyi unutmuş insanlar sazım. Her evde bir çığlık, feryat var sazım. Dağlar kar, ciğer nar, hasret zor sazım. Her delerde her bir nota, sus sazım.

0: Marenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
3: Moosburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Moosburg, lezzetin orijinal adresi.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windener Straße 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
4: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor.

0: bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
1: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Şitrase 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
3: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
5: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinleri...

0: Ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
1: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzener Straße 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
4: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
5: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Heistenbeck'te.
6: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
7: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstrasse numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
8: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
5: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
6: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
7: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı yarının değeri.

0: Güzel bir şarkının ardından tekrar sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyenler. Bu sabah şöyle bir baktığımızda perşembe sabahı havamız nasıl olacak diyenler için bulutlu, arada hafif yağışlı ve rüzgarlı bir Hamburg bizleri bekliyor. Gün boyunca bulutlu bir havamız olacak. 18 derecelik bir hava sıcaklığı bizlerle birlikte. Onun dışında yarın nasıl olacak diyenler, yarın arada güneşi görebileceğimiz ve yağış oranının sıfıra düştüğünü ama her an her şey olabilir artık çünkü sonbaharı yaşadığımız bugünlerde yağış da olabilir. Cumartesi günü ise yine 18 derecelik bir hava sıcaklığı bizlerle birlikte hafif bir yağışımız ve yanında da rüzgarımızla birlikte olacak Can.
1: Çok ilginç. Ja, wir machen nach diesem wunderschönen Song natürlich direkt weiter mit dem Wetter. Und wie ich auch eben schon ein bisschen angeteasert hatte, das Wetter ist nicht so prickelnd, aber auch nicht schlecht. Wenn wir uns dieses Wetter angucken, für heute zum Beispiel, die Tagestop-Temperatur beträgt 18 Grad mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 90%. Das ist natürlich ein bisschen blöd, aber morgen wird's besser mit 19 Grad und 0% Regenwahrscheinlichkeit. Also auf jeden Fall den Kopf oben halten und bessere Tage kommen auch noch, keine Sorge.
0: Peki, kısa bir şarkı arasına gidiyoruz. Şarkı arasından sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız. Tide Radyo burası. Can ve Kazım mikrofonlarda.

0: kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hamburg'un Halk Radyosu, Tide Radyo, Kabloleyin Tide TV ve Radyo Merhaba.de üstünden dinleyen dostlarımız, şu an radyosunu açmış olanlar, sizlere de bir günaydın olsun. Sevgili dostlar, dışarıda her yaklaşan gün kış ayına gidiyoruz ve kış gelir gelmez işte yine gündemde olan haberlerden bir tanesi gaz alarmı. Almanya'da zaten bahane hazır, savaştan dolayı denilip olay kapatılmaya çalışılıyor ama Almanya'da kış için gaz alarmında diyorlar. Depolarda son 15 yılın en düşük rezervlerinin olduğu görünmekte. Bakalım bu kış nasıl geçecek? Hepimiz için soru işareti. Şu andan bir şey söyleyemiyoruz ama eğer yazın olduğu gibi kış da sert geçerse, yazın güzeldi bu sene değil mi Can?
1: Kesin.
0: Gayet güzel bir yaz ayını geçirdik.
1: Evet.
0: Hatta belli nehirlerde kuraklık bile olduğu söyleniyor Almanya'da. Ama kışın tabii ki gaz fiyatları yükselir mi? Gaz rezervleri yeter mi? Bunu zaman gösterecek bizlere.
1: Abi alıştık ama ne diye yani kesinlikle alıştık. Evet. Wir machen weiter mit der nächsten Nachricht und zwar ja der Winter, der rückt an, der ist kurz vor der Tür tatsächlich und jeder Tag, der vergeht, da kommen wir dem Winter einen Schritt näher und deswegen gibt es im Moment einen roten, ja, ich sag mal Alarm, der uns quasi sagen will, ja Leute, ihr habt kein Gas mehr. Ja, und was bedeutet das? Das heißt, wie wir schon gewohnt sind, auch ein bisschen, ja, wir wegen dem Krieg, wegen das, wegen dies, wegen jenes und welches, Preise hoch, natürlich, alles teurer. Und laut Medien haben wir in Deutschland, laut Medien, in den letzten 15 Jahren, wir haben innerhalb der letzten 15 Jahre, also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, die wenigsten Reserven innerhalb dieser 15 Jahre. Das heißt, ja, wir werden schon ein bisschen uns doppelt anziehen müssen. Deswegen zieht euch warm an, würde ich sagen. Und Däumchen drehen.
0: Bekleyelim görelim. Şimdi sevgili Can, kış ayı yaklaşırken hastalıklarla ilgili bir haberimizi şarkıdan sonra tekrar sizlerle birlikte paylaşmak istiyoruz.
1: Çok güzel bir fikir. Wir machen jetzt wieder eine kleine Musikpause und nach der Musikpause gibt es etwas in Thema Krankheiten. Also auf jeden Fall dranbleiben und wir hören uns dann gleich wieder. Viel Spaß.

0: haberlerde böyle çoğu arkadaşlarımızın, eşimizin, dostunun gripal bir enfeksiyon geçirdiğini hep duyarız. Çünkü iklim değiştikçe bu tür hastalıkları hep görüyoruz. Sevgili dostlar, sağlık sektöründe de değişiklikler oluyor ve bu değişiklikler eczanelere yeni yetkiler gelecek. Yani doktorların görevlerini eczaneye taşıyacaklar diye bir haber var sırada. Almanya'da eczanelerin sağlık hizmetlerindeki rolü genişleyecek. Yani yeni düzenleme aşı, hızlı test ve bazı kronik hastalıkların takiplerini eczanelerin de verebileceğini söylüyorlar. Ama bazen buradaki sistemin, bilmiyorum ben, Türkiye'deki sistemi daha hızlı ve etkili buluyorum Can. Sen Türkiye'de hiç doktora falan gitmedin değil mi?
1: Gittim abi.
0: Ben mesela buradan gittiğimde bir kontrole gittiğim zaman direkt onu da öğrendim. Sanki Avrupa'dan gelenlere böyle hızlı bir randevu veriyorlarmış gibi geliyor. Mesela giriyorsun e-devlet şifreni, oradan randevu ala girdiğinde hastanelerde çok hızlı randevu alabiliyoruz. Abi burada bir ortopedi doktorunda bir haftada 10 günde alabildiğimiz randevuyu Türkiye'de hemen 2-3 gün içinde halledip hem de tedavisini yaptırıp çıkıyoruz. O yüzden sağlık sektöründe sanki Türkiye bir tık daha hızlı gidiyormuş gibi geliyor bana.
1: Çok mütevazı davrandın şu an. Bak, bir hafta 10 gün dedin, hiç alakasız yani.
0: Daha fazla.
1: Abi bir hafta,
0: mesela bir röntgen çektirmek yani için 5 haftadan önceye bana randevu vermediler. Ben Türkiye'ye izine gittiğimde ayağımda bir küçük bir rahatsızlık vardı. Burada haftalarca doktorun şu var bu var dediğini 15 dakika içinde doktor halletti. Röntgen de içinde. Ve bir, yani bunu şehir hastanesinde yaptı.
1: Şaka
0: Hiçbir
1: gibi.
0: Sorun olmadı.
1: Şaka
0: ya,
1: gibi.
0: Ama hızlı. Bunu kabul etmek gerekiyor.
1: Wir machen weiter und zwar, es geht wie gesagt um Thema Gesundheit und Krankheiten und zwar, es geht darum, dass in Deutschland gerade das, ja, wie soll man das Gerücht rumgeht, dass in Zukunft eventuell Apotheken, die einige Arbeitsbereiche der Ärzte übernehmen werden, sowas wie Impfungen und Schnelltests und Allergietests etc., dass diese quasi Aufgabenbereiche statt den Ärzten den Apotheken zugeteilt werden. Ich finde das, ja, ich habe gemischte Gefühle in der Hinsicht und wir haben auch mit dem Kasim aber eben geredet darüber, dass in der Türkei das Ganze Gesundheitssystem ein bisschen schneller ist und das, die Erfahrung, die kann ich auch bestätigen. Ich war auch mal in der Türkei beim Arzt, genauso wie der liebe Kasim habe, und das geht viel, viel schneller. Also das ein Termin, den man hier quasi möchte, von einem, ich sag mal, von einem Orthopäden, wo man ein Röntgen machen will, als Beispiel, da braucht man tatsächlich schon 3-4 Monate Anlauf, um einen Termin zu bekommen, weil irgendwie immer alle Arztpraxen ausgebucht sind. Und in der Türkei, da hat der liebe Kasim aber eine von seinen Geschichten ausgepackt und uns erzählt, er ist da hingegangen, hat sich ein ganz normales einen Termin geholt und innerhalb 15-20 Minuten hat er sein Röntgenbild bekommen, hat der Arzt ihm seine Diagnose mitgegeben, alles. Und wo ich mir denke, ja gut, warum bekommen wir das hier nicht hin? Aber ja, sei es drum.

0: Catering. Arif Güven Showtime'ı sunar.
1: Arif Güven Showtime.
2: Arif Güven Showtime.
3: Avunos geri dönüşüm olarak her gün seni dinlemekteyiz. Şu ses kaydını dinle, bir yayınla. Kurbanın olam da.
4: Selam Arif.
5: Selam Arif.
4: Nevşehir'den selamlar. Takipteyiz. Takipteyiz.
6: Kırklareli Baba Eski'den seni dinliyoruz Arif Güven. Kepçe operatörleri olarak.
1: Arif Güven.
6: Kolay gelsin başkan.
7: Selam Arif.
8: Selam Arif.
7: Antakya'dan Oktay. Evden işe gitmeye çalışıyorum ama arabadan inesim yok. Hep seni dinlemek istiyorum.
9: Selam Arif. Lüleburgaz'dan selamlar. Her zaman yanındayız. Gözüm.
10: Selam Arif. İşe yeni geldim. Bu arada annem seni dinlememi yasakladı. Beni bozuyormuşsun.

0: Bayla. Hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı ama size bedava olan 0 kilometre cillop gibi yepyeni bir Arif Güven Showtime başlıyor.
1: Susun susun, başlıyor. Arif Bey, bu tarafa lütfen.
2: Arif Güven Showtime.
0: Muhabbetine bayılacağınız, enerjisine şaşıracağınız, güleceğiniz, eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz, böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz Arif Güven Showtime.
1: Bir şey söyleyeceğim. Şurayı çok az geri alabilir miyiz? Şu arkadaşımızın söylediklerini bir daha dinlemek istiyorum abi. Ver bakayım bir. Burası abi.
3: Evet Bey. Bu tarafa lütfen.
1: Tamam.
2: Arif Güven Showtime.
0: Muhabbetine bayılacağım.
1: Muhabbetine bayılacağınız.
0: Enerjisine şaşıracağınız.
1: Enerjisine şaşıracağınız.
0: Güleceğiniz.
1: Güleceğiniz.
0: Eğleneceğiniz.
1: Eğleneceğiniz.
0: Öğreneceğiniz, böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz.
1: Sevgili dinleyenler, itiraf edeyim mi? Ben bu arkadaşın saydıklarından bir tanesini yapsam gerçekten söylüyorum. Krallığımı ilan ederim abi. Bu ne ya? Bu kadar büyük beklenti içerisinde değilsinizdir herhalde. Gençlik, hepinize merhabalar. Kurban olduklarım, duydunuz. Aslanlar gibi Arif Güven Showtime. Elbette bugün de radyonuzda. Bilen dostlar mutlaka biliyorlar. Uzun da bir maraton bizleri bekliyor. İyi misiniz? Değilseniz bana ne, öyle değil ya, dur. Kötü giden bir şeylere dur demeli neyiniz oldu zamanı. Vallahi söylüyorum. Benim radyo programım olduğu için söylemiyorum. Hakikaten söylüyorum. Günün bu saati itibariyle radyolarda duyabileceğiniz en canlı, en dinamik, en eğlenceli radyo programı. Biliyorsunuz gençlik, hiç kimse yoğurdum ekşi demez abi. Ama yıllardan beri yapıyoruz. Vallahi söylüyorum. Bir de bir şey itiraf edeyim mi? Şimdiye kadar denediğim birçok işte hiçbir şekilde başarılı olamadığım için bu radyo programını yapıyorum abi. Yıllardan beri de yapıyorum abi. Herhalde bir şey söyleyeyim. Rütbe verselerdi şu anda binbaşı falandım. Relax, kurban olduklarım. Bir afyonu patlatalım. Bir tam anlamıyla kendimize gelelim. Şu teşekkürname kısmını böyle bir aradan çıkartalım. Canım kardeşim, bugün de dinlemek için bu radyo programını tercih eden bütün dostlara canı gönülden teşekkürler gençlik. Bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar, çok çok paralar kazandınız. Babacığım ne kadar güzel bir gündü o gün ya. Dediğiniz günlerden birisi olsun. Hatta şöyle söyleyelim bak, genel anlamda herkese söylemiş olalım. Nasıl halledeceğiz bunları dediğiniz bütün mesele.

0: Hiç de uğraşmadan kendiliğinden hallolduğu bir gün olsun abi.
1: Evet öyle olsun.
0: Seyir halinde olanlar, mali bunu söyleyeceklerimiz belli. Kazasız, belasız, cezasız yolculuklar. Kurban olduklarım aman dikkat, aman dikkat tabii canım. Öğrenci kardeşlerimize, öğretmenlerimize. Sevgiler, saygılar, başarılar, kurban oldum. Başka emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza.

0: Teşekkürler valla. Programla ilgili bakıyorum yine gelmeden önce. Sağ olsunlar, var olsunlar dinleyenlerimiz böyle. Abi bak, tam senin programın formatına uyacak olan bir haber diyerek haber yolluyorlar. Ne bileyim, bulurlarsa dün de söyledik mesela. Helal olsun haberi bulurlarsa onu yolluyorlar. Teşekkür ediyorum valla, söylüyorum. Ama bir de gerçek hayatta şimdi radyocu olduğumu bilenler ya da ne bileyim bu işte uğraştığımı bilenler, canım kardeşim, şey diyorlar ya, ona uyuz oluyorum. Bak ben hiç kimsenin işine karışmıyorum. Fakat adam, bak ben yemin ediyorum size sevgili dinleyenler, şaka değildir bu, cenazede ya, cenazede. Odadayız, çıt ses yok abi. Biri kulağıma doğru eğildi, dedi ki sana, dedi, bir tane fıkra anlatacağım, dedi, programda anlatırsın şimdi. Gerçekten söylüyorum, cenazede böyle bir tip vardı ya. Adam diyor ki sana bir fıkra anlatacağım diyor, programda anlatırsın diyor. Dedim abi yeri ve zamanı mı ya? İşte böyle tiplerden hakikaten söylüyorum, hiç hoşlanmıyorum. Ben kimsenin işine karışmıyorum abi, vallahi söylüyorum. Sallıyorum bak, evi boyayan boyacıya gidip de şey denir mi abi? Ya usta be, biz bu evi hani ne bileyim sanki diş fırçasıyla boyasak daha iyi olmaz mı? Hani... Ya da ne bileyim canım kardeşim, hiçbirimiz bunu yapmıyoruz. İşte pilotun yanına gidip de, ya pilot bey acaba 25 bin fitte mi uçak sence? Hani sanki bence daha güzel olurmuş gibi geliyor falan diyor muyuz abi? Demiyoruz dolayısıyla. Haber yollayan herkese eyvallah ama ne diyeyim yani. Anlatabildim mi derdimi, kurban oluyordum. Uy uş, ne diyorduk? Bütün klavye kahramanı arkadaşlarımıza da teşekkürler gençlik. Başlayalım mı bugün de? Başlayalım abi, biz hazırız. Güzel bir radyo programı olması için gerekli bütün hazırlıklar tamamlandı. Tabii canım, manikürümü yaptırdım, pedikürümü yaptırdım. Onu soruyorlar. Abi programa girmeden önce hazırlık yapıyor musun diyorum. Yapıyorum tabii ki kardeşim, kaşlarımı aldırıyorum. Eli kolu sallaya sallaya geliyoruz işte genç. Buradayız ve artık başlayalım. Duyanlara duymayanlara, soranlara sormayanlara kurban olduğum bir afyonu patlatayım. Aslanlar gibi Arif Güven Showtime bugün de radyonda.
1: Direksiyonda ben, radyomda Arif Güven. Bundan sonrası bize serüven. Darıca'dan Mehmet, ben de buradayım abi.
2: Arif Güven Showtime.
3: Abi ben ekmek dağıtıyorum abi. Şarkı aralarında dağıtıyorum bir tek abi. Geriye kalan yerlerde seni dinliyorum. Marketler ekmeksiz kalıyor.
4: Arif abim, hoş geldin. Düsseldorf'tan selamlar. Zergerti damunun terrin. Jetzt beginnt Arif Güven Showtime. Genießen Sie Musik. Jetzt geht los. Arif Güven Showtime.
5: Arif abi, ben de buradayım. Hiçbir Kerem de burada.
6: Aranıyorsun Arif Güven, aranıyorsun.
7: Aranıyorsun Arif Güven, aranıyorsun.
6: Tüm radyoda aranıyorsun. Bütün frekanslarda aranıyorsun. Neredesin sen abi ya? Çanakkale Viga'dan rüzgar. İyi yayınlar.
8: Değerli kardeşim, teşekkürname kısmına bizden de bir teşekkür ekler misin? Seni bizde buluşturan, bu yayını sağlayan herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Özellikle seni doğuran anaya çok çok teşekkür ediyoruz. Allah ondan razı olsun.
2: Arif Güven

0: Sevgili dinleyenler, Malibu'nuz yoklama zamanı, Malibu'nuz sosyal medya adreslerimizi sizlerle paylaşma zamanı. Öncelikle 0530-071-4355 biliyorsunuz Arif Güvenç Oltay'ın WhatsApp numarası. Canım kardeşim bir daha söylüyorum, 0530-071-4355. Ekleyecek olan dostlar, şimdiden teşekkürler. Bizi Instagram'dan takip etmek isteyen arkadaşlarımız şahit var ise canım kardeşim Instagram adresimiz programımızın adıdır. Arif Güvenç Oltay'ındır. Değil mi? Öyle miydi bizim programın ismi? Benim nerem 70 yaşında isimli radyo programı. Öyle miydi? Neydi abi? Velhasıl teşekkür ediyoruz takip edecek olan bütün dostlara. Son racıma. Facebook'u çok faal bir şekilde kullanmadığımızı söylüyoruz. Ama elbette böyle bir beğeni sayfamız mevcuttur. Arif Güven Showtime. Twitter @Arif Güven. Twitter @Arif Güven. Şimdi yoklama. Bakalım. Hemen şöyle bir başlayalım. Tokat'tan selamlar patron. Bugün de seninle birlikteyiz. Allah razı olsun canım kardeşim benim. Çok çok teşekkürler. Bu ne? Dur bakayım. Mardin'den selamlar patron. Eyvallah canım kardeşim. Vay be. Heykelini dikmek lazım. Kurban oldum. Teşekkürler ya. Bak bir şey söyleyeceğim. Yani heykelimi dikin falan demiyorum ama gerektiği gibi de elbette bekliyoruz ya. Heykel demişken bugün yine böyle bir şey vardı değil mi? Neredeydi? Kütahya'da mı? Kütahya'da canım kardeşim. Vizyon projesi başlığı altında ortalama 70 metre yükseklikte vazo şeklinde şey mi yapılıyor? Heykel mi yapılıyor abi? Ya bu bizim memlekette, memleketin nesi meşhursa hemen oraya onun böyle heykelini yapıyor olma durumu hakikaten söylüyorum. Kim çıkarttı bu fikri çok merak ediyorum ya. Bir bakıyorsun işte hani Çorum'daysan leblebi. Ne bileyim abi Sivas'taysan hemen böyle bir işte kangal şeklinde. Tabii canım Konya'daysan etli ekmek. Nedir bu hakikaten söylüyorum ya. Gerçi hoş biz bunlardan bahsediyoruz ama bunlar bir tık açıklanabilir nedir durumlar. Ankara'daki dinozorlar abi onu hiç kimse açıklayamaz. Neyse dur geçelim. Velhasıl canım kardeşim çok çok teşekkürler. Mardin'e sevgiler saygılar kurban olduğum. Merhabalar. Mehmet Ali abim. Bak bizim kadro burada abi hakikaten söylüyorum. Bak Amsterdam Remzi yoklamaya gerek yok. Zaten biz hep seninleyiz patron. Allah razı olsun patron. Şöyle bir bakalım. Adana'dan selamlar. Canım abim eyvallah canım kardeşim. Buyurun Silifke seninle birlikte çok çok teşekkür ederiz. Neresi? Erzincan. Kurban olduğum Erzincan. Selamlar abi yoldayız seyir halindeyiz. Bugün de seninle birlikteyiz. Nereden? Afyonkarahisar. Eyvallah. Bu ne? Gezgirimiz gelmiş bile. Kurban olduğum Londra'dan. Sıcacık sevgiler saygılar. Paşam hoş geldin. Hoş bulduk kurban olduğum. Buyurun 71 Cüneyt burada. Merhabalar merhabalar. Hoş geldin. Ben de buradayım dinlemedeyim. Selamlar Esin. Çok çok teşekkür ederim. Buraya bakayım. Konya'dan selamlar abi. Kimsin? İbrahim. Eyvallah canım kardeşim. Eskişehir. Tunç. Çok çok teşekkürler. Hatta dur bir şey daha var. Ne bu? Ha, Tunç. Evet evet. Yanındaki bir arkadaşı var da fotoğrafla birlikte sadece kendi adını yazmış. Canım ciğerim. Selam olsun dostlar. Buna bakayım. Abi Ünye'den selam selam. Nazilli merhaba. Merhaba Nazilli. Selamun aleyküm. Paşam. Almanya burada. Yoklamaya benim de. Eyvallah Ömer'im. Bu ne? Dur bakayım. Balıkesir 638 İbrahim. Olmazsa olmazı tabii ki de aşkı. Malumunuz nazırı, nazlısı. Bu ne? Kral hoş geldin. İyi yayınlar. Eyvallah canım ciğerim. Nevzat'ım kurban olduğum. Bu ne? Dur bakayım. Yozgat'tan selamlar abi. Selamlar canım kardeşim. Kimmiş? Aydın. Aydın'ım. Selam olsun. Bilecik'ten merhaba. Merhaba canım ciğerim. Kadir yollamış. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Yine abi aynı şeye dönmeye başladık. Erkekten yana sıkıntısı olmayan radyo programını çok rahat bir şekilde bugün de söyleyebilirim. Allah söylüyorum. Bu ne abi? Hakikaten söylüyorum. Sürekli kıllı bıyıklı adamlar. Ben sabah köründe kalkıp hakikaten söylüyorum. Bütün hazırlıkları bu kıllı bıyıklı adamlara program sunmak için buraya geliyorum. Şaka söylüyorum. Seviyorum sizi. Vallahi söylüyorum. Hepinizi seviyorum. Ben böyle söyledim bir sefer. Biri dedi ki abi dedi beni görmen lazım ama hani kıllı bıyıklı değilim. Dedim yavrum ben erkekleri Brad Pitt'ler ve İsmail Türütler diye ikiye ayırmıyorum yani. Genel anlamda hani anlatabiliyor muyum? Nevşehir'den selamlar. Merhabalar. Sedat'ım kurban olduğum çok çok teşekkür ederim. Buyur. Keşarımız bizimle birlikte. Uşak'tan selamlar patron. Selam. Selam. Bu ne dur bakayım. Yavrum hala geliyor. Geliyor. İbrahim'im canım kardeşim çok çok teşekkür ederiz. 28 İbrahim beni de yaz yoklamaya. Abi merhabalar buradayım Londra'dan Metin. konusuyla alakalı böyle bir hani biliyorsunuz çocukken yaptığımız ama hala da yapmaya devam ettiğimiz ne gibi alışkanlıklar var diye sorduk. Biz küçükken okulun bahçesine saklanır yoldan geçen bu değil ya. Hala yapmıyorsun herhalde. Geçelim. Merhabalar, merhaba. Kim olduğunu bilmiyorum. Küçükken yolda para kaldırdı kadın. Çok çok teşekkür ederim. Abi isminizi de yazın yani kurban oldum. Bakayım görebiliyor muyuz? Fotoğrafa tıkla yavrum.
1: Arif.
0: Yok dur bir dakika ya. Şu şey ses kaydı bekleşin bir. Hiçbir şey yazmıyor abi. 69-11 telefon numarasının son 4 rakamı. Selam olsun dostum. Şimdi birazdan yine mesajlara bakmaya kaldığımız yerden devam edelim. Canım kardeşim ne yapıyoruz öyle mi? Peki minicik bir moladan sonra hem mesajlar gelsin hem de bugün ne gibi haberler seçmişiz? Böyle bir tık da böyle bir haber başlıkları.
2: Arifçim, Trabzon Şalbazar Sistahı'ndan aylardır seni dinliyoruz. Kolay gelsin kardeşim. Devam.
3: Arif Güven.
4: Senin için gece vardiyalarını resti çektim. 960 Okan, saygılarımla.
5: 39 Cenker burada. İki gün yoktum, kusura bakma. Çünkü baba oldum.
6: İnan Arif, iş yerindeyken o kadar dalıyorum ki. Bazen gece bile mesaj atasım geliyor günün konusuna. Diyorum ki İlknur, kızım kendine gel, kızım kendine gel.
7: Ben Londra'dan Turgay, iyi ki varsın, seni seviyorum.
8: Bolu Gerede'den Ahmet, selamlar. Arif Güven, selamlar.

0: şarkısı bizden.
1: Selam Arif abi. Acı Peyam'dan Alaaddin'e mermer götürüyoruz. Kısa mesafede olsa seni dinliyoruz. İyi yayınlar.
2: Selam Arif Güven. Antalya merkezden Konya altına gidiyorum.
3: Selam Arif. Her sabah okula giderken seni kesinlikle dinliyoruz. Seni çok seviyorum.
4: Selam Arif. Ben Adi Kardelen. Şu an odamdan mutfağa gidiyorum ve seni de yanımda götürüyorum. Kahvaltılarımın vazgeçilmez olduğunu çok çok öpüyorum.
5: Arif, şu an Trabzon'dan Gümüşhane'ye gidiyoruz. Bize her yer Trabzon!
6: Selam Arif abi, şu an Isparta'dan Konya'ya doğru yol halindeyim. Birazcık trafik var ama ona rağmen seni çok seviyoruz ve takipçiniz abi, selamlar.
7: Arif Güven Showtime.
8: Malkoç dayımla İpsala'dan Edirne'ye gidiyoruz. Titrettin bizi, titrettin Arif abi. Titrettin bizi, titrettin Arif abi.
7: Arif Güven Showtime.
9: Arif Güven Showtime. Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
7: Arif Güven Showtime.
10: Radyo merhaba, reklamlar.
11: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
12: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 51 51.
4: Moosburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Moosburg, lezzetin orijinal adresi.
5: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
7: Arif Güven Showtime.
8: Arif Güven Showtime.
1: Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
7: Arif Güven Showtime.
9: Selam Arif, Adıyaman'dan Hasan ben. Öğrenci servisi yapıyorum, çocuklarla okula gidiyorum.
10: İyi yayınlar, Antakya'dan İskenderun'a yoldayız.
11: Selam Arif baba, şu anda evden muayene istasyonuna gidiyorum.
12: Selam Arif abi, ben Antakya'dan operatör Hüseyin. Ben de toprağı alıp döküyorum abi.
13: Selam Arif, Lurgaz'dan Kovcuz'a gidiyorum. Metin ben, iyi yayınlar.
14: Selam Arif abi, yollardayız. Seni keyifle dinliyoruz, iyi yayınlar.
15: Selam Arif abi, iki kafalar gene yollardayız. Mustafa Verda Çorlu'dan selamlar.
16: Selam Arif, ben Kayseri'den Yozgat'a gidiyorum.
17: Selam Arif, Gebze'den Eskişehir'e gidiyorum.
18: Selam Arif, sanayiden malzeme aldığım iş yerine gidiyorum. Antakya'dan selamlar.
19: Şu anda Dilovası'ndan Gebze'ye gidiyorum.
20: Merhaba Arif Güven, şu anda Sümerler'den Harbiye'ye doğru gitmekteyim.
21: Ben de şu anda bir çöp bidondan diğer bir çöp bidonuna deli gibi çalışıyoruz. Çöp kamyonu şoförüyüm abi, hayırlı işler. Hayırlı işler.

0: buyurdunuz. Kaldırabildiğin kadar eğlence. Elbette Arif Güven Showtime radyonuzda. Bakalım abi Nevşehir'den Gakkoş Birol, ben de buradayım. Canım kardeşim, çok çok teşekkür ederim. Merhabalar merhabalar. Çok çok teşekkür ediyorum. Vallahi söylüyorum. 10 tane sade kahve enerjisi veriyorsun abi. Teşekkürler gençlik. Kim olduğunu görebiliyor muyuz bu arkadaşın? Madem bu kadar güzel iltifatlarda bulunmuş. Gülcan Mehtap 3. Gülcan Mehtap 3 yazıyor. Canım ciğerim, bakalım daha bir dünya mesajımız var. Abi merhabalar, merhaba. Evet, küçükken yaptığımız ve hala büyüyünce yapmaya devam ettiğimiz ne gibi alışkanlıklarımız var diye sorduk. Buyurun, burun karıştırmak diye gelmiş. Burun karıştırmak. Abi çok gidiyor. Eyvallah canım kardeşim. Ya bir şey söyleyeceğim. Dinleyenler bize bu, yani şey olmasın, günün konusu olmasın da şöyle bir şey de yapabiliriz. Sevgili dinleyenler. Kafada toparlamaya çalışıyorum. Neye çok gülersiniz? Evet abi, neye çok gülersiniz? Günün konusu değildir. Sadece merak ediyorum. İşte abi seni dinliyoruz, gülüyoruz. Mesela düşene gülüyoruz abi. Tabii canım, bir de şey diyorlar ya, oğlum düşene gülünmez ya. Bence de gülünmez. Düşene kahkaha atılır. Neye gülüyoruz? Hakikaten söylüyorum ya. Soralım bakalım dinleyenlerimiz neye gülüyorsa. Biz de öyle bir şey yapmaya çalışalım. Abi şuna çok gülerim dediğiniz ne var? Canım kardeşim, giriş konusu bu olmuş olsun. 0530-071-4355. Malibunuz Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Abi çok gülerim dediğiniz ne var abi? Bakalım bakalım bakalım bakalım. Abi Nihat, ben küçükken düğünlere gelen dansözleri çok severmişim. Yani izlemeyi seviyormuş dansözleri. Şimdi büyüdüm diyor. Her gece pavyon yazmış ya. Kurban olduğum. Bakalım bu ne? 296 Alican Çilingir. Alican Çilingir. Ben de buradayım abi. Selam olsun. Trabzon'dan selamlar. Koç Yiğit. Eyvallah, kurban olduğum. Bütün Trabzon'a buradan selam olsun. Tabii canım. Oy kurban olurum, bak nereden geldi yine ya. Çağlayanımız sağ olsun, var olsun. Ara ara ben de buradayım mesajları yolluyor bize. Nereden? Japonya'dan. Kurban olurum. Arif beni de yaz yoklamaya. Ben de buradayım. Japonya'dan Çağlayan. Selam olsun dostum. Bakayım bu ne? Merhabalar Arif Bey. Sizi seviyoruz. Çok çok teşekkür ediyorum. Sevenden de sevim. Aa, ilk defa mesaj yollamış ama. Valla. Medine. Çok çok teşekkür ediyorum. İlk defa mesaj yollamış. Biz de sizi seviyoruz. Çok teşekkürler. Kıymet bildiğiniz için. Ne demek ya? Siz veli nimetsiniz abi. Ben Hayrettin Baba. Neydi bu, şu bakayım bir. Havran Yıldırım Maden'de çalışıyorum. Engelli kadrosunda. Sevgiler saygılar. Canım kardeşim benim. Çok çok teşekkür ediyorum. Bakayım bakayım. Hoş geldin Arif Güven Showtime. Tuzla. Tuzla'dan Nurgül. Bakalım. Buyurun. Çiçeğim birazdan bakayım. Neymiş bu? Nereden bakayım? Abi merhabalar. Foça Bağrasından selamlar. Selam olsun canım kardeşim. Sen tek başına bizi seviyorsun. Biz bir sürü kalp olup seni seviyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Vallahi çok şımartıyorsunuz beni. Vallahi şey. Allah'tan gençlik, bu şöhreti kaldıralı. Hakikaten bu şöhreti sindireli çok uzun yıllar oldu. Yavrum gülme. Herkes öyle şöhreti kaldıramaz. Vallahi söylüyorum. Bak elbise kaç kilo gitti adam. Kaldıramadı yavrum. Merhabalar. İşiniz hakkıyla yapan ve biz dinleyenlere kaliteli yayın yapan başta Arif Güven. Ay çok çok teşekkür ederim ya. 1436 Güleyim. Bütün bu iltifatlar için teşekkürler. Bakayım bakayım bakayım. Kendisini artist yapanlara çok biliyorum abi. Eyvallah, evet. Günün konusu, daha doğrusu giriş konusu öyle olsun. Bu ne bak. Canım kardeşim, Nevzat'ım, kurban olduğum. Bu helal olsun haberi, görevini artık biz Nevzat'a verelim ya. Vallahi söylüyorum. Bizim kadroya gerek kalmadan kendisine güzel yolluyor. Ama öyle mi okulur? Ne öyle mi okulur ya? Hoş geldin Arif'im, Güven'im, Showtime'ım, Tuzla'dan Nurgül. Böyle mi okudum? Aynen okudum. Böyle okudum işte. Evet abi, neye çok gülüyoruz? Abi ben şuna çok gülerim dediğiniz acep ne var? Yazın yollayın. Biz bu arada ne yapıyoruz abi? Haber başlıkları. Çiçeğim böyle haber olur mu ya? Bastığı sahte parayla aldığı sahte içkiden öldü. Tövbe yarabbi, tövbe ya. Geç abi. İlginç haber de yani, ne diyeyim? Bakayım bakayım bakayım. Sevgili dinleyenler, hayatın ne kadar fani olduğunu hakikaten söylüyorum. Meret'in takvim sayfalarında durduğu gibi durmadığını hep söylüyoruz. Bak, bir insanın ömrü nasıl geçiyormuş. Haber der ki, çoğu kere gelecek için planlar yapıyoruz. Çoğu kere geçmişimiz için hayıflanıyoruz. Oysa ki elimizdeki tek hazine, malumunuz içinde bulunduğumuz şu an abi. Ancak bizler ya gelecekte yaşıyoruz ya da geçmişte. Doğrusu hayatı biraz, evet doğru söylüyor. Iskalıyor muyuz? Iskalıyoruz. Bakın insanın ortalama hayatı nasıl geçiyormuş. Bir kere bazı şöyle almışlar. Erkekler için 70-80 yıl, kadınlar için 65-75 yıl. Hadi ya. Ömrümüz boyunca ortalama bu yaşlara kadar yaşadıysak 130 bin kilometre yol gidiyormuşuz abi. Dur, ayrıntıları var, detayları var, bakarız. Rahatlıkla hakikaten söylüyorum yani. Hatta şöyle söyleyelim, bugünün canım kardeşim, tamam birazdan vereceğim mola. Yani mola vermem gerekiyormuş da, sadece şu haberin başlığını da vereyim ya. Tüy nedir ve nasıl dikilir isimli bir haber okuyacağım şimdi sana. Evet abi, tüy nedir ve nasıl dikilir? Çünkü Palu Belediye Başkanı'ndan torpil iddiasına yanıt. Hikayede şuymuş, Palu Belediye Başkanı Bekir Yıldırım belediyeye alınacak 5 kişinin isminin önceden belirlendiğini, işçi alım ilanının da göstermelik olduğunu canım ciğerim kabul etmiş adam ya. Demiş ya biz öyle işçi ilanı falan veriyoruz, onlar trişka yani. Biz zaten alacaklarımızı biliyoruz. Velhasıl güzel bak, önceden abi hani uğraşmayalım diye bizi uyarmış başkan yani. Kabul etmiş. Ve der ki bak şimdi daha da başkanın söyledikleri bitmiyor. Bu sebepten dolayı yine tüy nedir nasıl dikilir diyorum. Başkan aynı zamanda şunu da söylemiş. 5 kişi için adam mı vuralım? Bak şimdi burası çok önemli. Millet dünyayı yiyor. Biz 5 kişi işe alıyoruz. Çok mu görüyorlar? Millet dünyayı yiyor derken kimden bahsediyorsun? Girme oğlum bu konulara, girme. Sevgili dinleyenler, deli miyim? Ateşten gömlek giyer miyim? Hani millet dünyayı yiyor, biz 5 kişi alıyoruz işe. Çok mu görüyorsunuz demiş ya. Anlatırım kurban olduğum, anlatırım. Yeter ki siz hiçbir yere ayrılmayın.
1: Şu anda Ankara'dayım. Seni sürekli takip ediyorum. Seni şuna benzetiyorum. Hani yollarda devamlı çizgiler olur ya. Geçemezsin başka şeride. Aynı onun gibisin be Arif Güven. Senin frekansa geçince başka frekansa geçemiyoruz. Koparıyorsun bizi.
2: Abi merhaba. Ben Gebze'den Selçuk. Dinlerken gülmekten yarıldım.

0: Senin de güne başlama çok güzel. Londra'dan selamlar.
1: Selamun aleyküm abilerin en güzeli. Aykırı İstanbul olurum. Tuzla'dan.
2: Selam araştırmacı, radyocu, Allah. Arif Güven. Hayırlı yayınlar, hayırlı işler. Yoklamaya al bir zahmet. Belçika'dan sevgiler, saygılar.
3: Nasıl avonos? Tarlada çalışıyoruz.
4: Canım kardeşim, Kapadokya'ya selam olsun.
5: Arif seni herkesin geleceği yerden dinliyorum. Bilmem anlatabildim mi?
4: Diyor ki selam Arif seni herkesin geleceği yerden dinliyorum. Bilmem anlatabildim mi diyor. Şimdi nereden geliyor? Antakya'mızdan geliyor. Fakat canım kardeşimin şu anda gösterdiği manzara herkesin geleceği yer dediği için mezarlık kurban olduğum ya. Bildiğim mezarlıkta böyle bir video çekmiş. Daha doğrusu mezarlığın yan tarafından arabayla geçerken. Eyvallah kurban oldum.
6: Burası Mersin Silifke.
4: Mersin Silifke.
6: Konya Karayolu. Çalışırken seni dinliyorum.
4: Allah razı olsun canım kardeşim benim. Çok çok teşekkür ederim.
7: Arif Güven. Showtime.
4: Yettik gari buradayız sevgili dinleyenler. Şimdi şu haberle bir başlayalım. Çünkü en son bu haberi verdik değil mi haber başlıklarında? Evet. Dönere at eti karıştırdılar. Lahmacuna böbrek eti koydular. Çayı boyayla kararttılar. Vicdansız olunca insan her şeyi yapabiliyor işte. Örnek bu. Nedir hikayemiz? Tarım ve Orman Bakanlığı 91 firmaya ait 113 taklit ve takşişli ürünü tek tek açıkladı. Döner ve sucukta at eti, pişmiş lahmacunda kalp, böbrek, karaciğer, taşlık gibi sakatat, bazı çikolatalarda ilaç etken maddeleri denk gelmiş. Velhasıl gıdada sahtecilik diyoruz biz buna. 91 firmaya ait 113 ürün incelemeye alınmış ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından canım kardeşim internet sitelerinde açıklamada yapmışlar. Bu açıklama ile ilk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 1609 firmaya ait 3605 parti ürün tüketicilerinin bilgisine sunulmuş. Şimdi bakın mesela ayrıntıları, detayları sürekli vermişler. Sucukta kanatlı eti diye böyle. Et ve et ürünlerinde ciddi biçimde böyle bir sahtekarlık var. Çiğ kanatlı dönerde at eti. Dana sucuk ve çiğ dana etinde tek tırnaklı eti. Yani at, domuz, katır, eşek. Pişmemiş köftede sakatat. Pişmiş lahmacunda kalp, böbrek, karaciğer, taşlık. Pişmiş Adana'da davak. Çiğ Adana'da kanatlı eti. Ara başlıklara bakıyoruz mesela hani bal tartışma konusu yıllardır tartışılan bal bu listede yine yerini alıyor. Yine sahte sahte ballar elbette gırla gidiyor. Alkollü içeceği kozmetik alkolü diye böyle başka bir başlık daha var. Velhasıl canım kardeşim işte hepsi hileli. Dediğimiz gibi kanatlı ya, sucukta işte şey var ya bildiğin abi kanatlı eti var yani. Dönere at etini mesela karıştırmışlar. Diyorsun bir tık şöyle bakmak lazım yani. Ne güzel ya bak beyaz et fiyatına kırmızı et mi yemişiz yani. Dur madem bu sucuk olayına bu kadar girdik ki çok da severim. Neredeydi? Şurada bir şey daha vardı. Ha bak buyurun. Sucuğunda at eti bulunan kasap demiş ki Özbeklerin getirdiği eti kıymayı çektik at eti getirmişler. Yani diyor ki biz çektik ama at eti olduğunu bilmiyorduk. Yani yersen artık bu saatten sonra hatta şöyle şimdi derler ki abi hani sor birisine mesela kasap adamların kasapların abi böyle bir tabiri vardır hani. İşte sorsan sen nasıl kasapsın falan desen bu arkadaşa mesela der ki 300 metreden görsem eti ayırt ederim falan der böyle. Ama gel gör ki bu ayırt edememiş. Kontrol etmeden çekmiş sözüm ona. Yersen diyor artık ki yemişiz de zaten yani. Sucuğunda at eti bulunan kasap Özbeklerin getirdiği eti kıymayı çektik diyor. Ama diyor at eti getirmişler haberimiz yoktu. Yersen. Herkes bulmuş abi işte yolunu gidiyor. Oy oy sıkılıyoruz. Sakın hiçbir yere ayrılmayın.

0: radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Yeni bölümler. Yeni bir macera.

0: Arif Güven Showtime.
1: Arif Güven Showtime. Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
0: Arif Güven Showtime.
2: Radyo merhaba, reklamlar.
3: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
4: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde, mobilyalardan tekte

0: Kedi 51-51.
1: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
2: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Arif Güven Showtime.
5: Arif Güven Showtime.
6: Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
4: Arif Güven Showtime.
7: Arif Baba, İpsala'dan sıtma ekibi. Keşan'dan İpsala'ya şu an seyir halindeyiz. Seni takipteyiz. Bağımlı olduk sana, haberin olsun. Selamlar.
8: Selam Arif abi. Gebze'nin içinde dörtleniyorum abi. Hiçbir yere gidemiyorum.
9: Selam Arif. Şu anda Sanayi ve Modef arasında zikzak çiziyorum.
10: Selam Arif. Şu anda Pınarhisar'dan Kırklareli'ne gitmekteyim. Seni büyük bir zevkle dinlemekteyim.
11: Selam Arif abi. Biz Ülge'den çıktık. Nereye gittiğimiz hiç belli değil. Yumurta servisine çıktık şu anda. Akkuş'a geldik. Burada yoğun bir kar yağışı var. -1 derece. Sana da buradan sevgilerimizi ve soğukları gönderiyoruz. Kolay gelsin.
12: Selam Arif abi. Ben Uzun Köprü'den Uğur. Cincere'de sabahtan akşama kadar hep aynı yerde dönüyoruz abi.
13: Selam Arif Güven. Bir yerden bir yere gitmiyorum. Dükkandan takip ediyorum seni.
14: Şu anda Gelibolu'dan Keşan'a gidiyorum. Bir yolculuğun nasıl geçtiğini anlamıyorum seni dinlerken. İyi yayınlar.
15: Arif abi, Erzincan'dan sana söylüyorum. Şu anda ehliyet kursuna babamı getirdim. Yoğun bir trafik var ve kar yağışı var. Ona başarılar diliyorum.

Yine Tarzan gibi bağıra bağıra tövbe yarabbim ya. Sevgili dinleyenler, buradayız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajlar, mesajlar, mesajlar. Çok çok teşekkürler gençlik. Bu ne? Abi sana bayı... Eyvah, ya, eyvah. Ya bir şey söyleyeceğim. Şimdi bayılıyoruz diye gelen bir mesaj var. Kurban oldum. Baygın dinleyici. Ben ne yapayım ya? Ne yapayım? Kurban oldum. Şimdi günün konusunu şöyle bir aradan çıkartalım. Canım kardeşim. Böyle bir sohbet oldu, böyle bir muhabbet oldu. Buradan yola çıkarak biz günün konusunu arkadaşlarımıza bugün böyle vermeyi uygun gördük. Çünkü. En son bir anket vardı, hatırlıyor musunuz? İngiltere'de işte hani bayan sürücülerin yaptıkları en bariz 10 hata diye sıralamıştı beyler. Dedik oğlum, bu bayan sürücülerin yaptığı doğru bir şey yok mu ya? Tövbe yarabbi tövbe. Ama bunu işte hani bayan erkek diye abi ayırmamak lazım. Şöyle bir şey yapalım. Bizim memlekette baba her sürücü, gerçekten söylüyorum, ustadır. Yani kimse şoförlüğüne laf söyletmez abi. Kimse söyletmez. Madem durum bu, bugün böyle trafikteki arkadaşlara yardımcı olalım. Yeni ehliyetini alacak olan arkadaşlara yardımcı olalım. Diyelim ki usta şoförler, canım ciğerim, acemi şoförlere tavsiyelerde bulunsun abi. Hadi madem herkes usta, madem hiç kimse şoförlüğüne laf söyletmiyor abi. Günün konusu budur. Usta şoförlerden acemi şoförlere canım kardeşim tavsiyeler olsun. 0530-071-4355 malum Arif Güven Showtime WhatsApp numarası, bir kez daha söylüyorum, 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarasıdır. Yazın, yollayın. Bak beylerden ne mesajlar gelecektir, ne mesajlar gelecektir. Usta şoförlerden acemi şoförlere tavsiyeler olsun bugün ya. Dinleyenlere, abi acemiyim ben diyenlere de hiç olmazsa abi böyle bir yardımcı olmuş oluruz. Mesajları biliyorsunuz, programın ikinci bölümünde okuyoruz. Şimdilik haberler, haberler, haberler. Neredeyiz? Bakayım. Şu habere bir bakalım canım kardeşim. Buyurunuz. Para gönderdiği nişanlısı iş kurup başka kızla evlendi. Dediğimiz gibi hani bu abi hakikaten yolda hani kavşaklar vardır ya, çok kavşak bir abiymiş. Öyleymiş o abi, yazıklar olsun vallahi söylüyorum. Almanya'da ekonomi ve bankacılık eğitimi alan Suzan Yankın oğlu. O ülkede bankada çalışmaya başladı ve kısa sürede şef konumuna yükseldi. Eyvallah, ne kadar güzel. Türkiye'de yaşayan ve Parkinson hastası olan babası ile annesinden ayrı bir hafta dinlenmek için bizim memleketimize geliyor. Antalya'ya geliyor. Antalya'da 5 yıldızlı bir otelde orada kalıyor, tatil yapıyor. Bu arada tatil sırasında tanıştığı otelin animatörü 35 yaşındaki Tuncay Keskin'e gönlünü kaptırıyor. Kısa sürede evlenme kararı. Ya babacığım, nasıl oluyor ya? Bir hafta içerisinde tanıştığın insanla nasıl olur da...

0: Benim ciğerim yani evlenme kararı alırsın ya. Ha? Şaka gibi değil mi ya? Bunlar muhtemelen hani düğünleri olsaydı halay çekerken de çocuk yapmaya karar vereceklerdi. Yani. Baba nasıl ya, bir hafta içerisinde tanıştığım bir insanla hemen evlenme kararı almak, hakikaten ya benim aklım mantığım almıyor genç. Velhasıl böyle bir karar almışlar. Kendi aralarında nişan da yapmışlar bir haftada. Kıza bak. Almanya'ya dönen Suzan Yank'ın oğlu nişanlısının otellerde animatör olarak çalışması yerine yeni bir iş kurması için para göndermeye başlamış. Banka havalesiyle gelen paralarla kendisine bir araba alan, yazıklar olsun. Kızcağız sana iş kur diye para yolluyor, bu araba almış. Araba alan Tuncay Keskin önceki sevgilisi Atiye Ye ile evlenmeye karar veriyor. Sponsor yeni sevgilisi. Velhasıl evleniyorlar da nikah kıyıyorlar abi. Çok geçmeden nişanlısının gönderdiği paralarla başkasıyla evlendiğini öğrenen Suzan Yank'ın oğlu çılgına döndü. Ben de olsam ben de dönerim abi. Ben sizin aşkınızın sponsoru muyum oğlum lan? Avukatı Nurcan Demir Atilla aracılığıyla mahkemeye başvuran Suzan Yank'ın oğlu nişanlılık döneminde gönderdiği baba sağlam para, abla parayı geri istiyormuş. Para gönderdiği nişanlısı iş kurup başka kızla evlendi. Buna demiş ki evleneceğim sende. O da demiş madem evleneceksin al sana para, al sana para. Bana bir şey söyleyeceğim bak, neticede %100 sahtekar değil bu adam. Yani evlenmek üzere para alıyormuş, tamam abi başkasıyla evlenmiş, yine evlenmiş ama yani. Vallahi. Yakışır mı oğlum delikanlılığa lan? Ha? Ne oluyor, ne bitiyor? Bu ne bakalım? Hırsızlardan şaka gibi yöntem. Çaldıkları eşyaları böyle sattılar. Antalya'da. Baba ne oluyor ya, sürekli haberler Antalya. Kurban oldum Antalya. Bir Adana'ya mı özendiniz, ne yaptınız anlamadım ki. Birazdan mı abi? Birazdan bakın. Yo bakalım. Tamam, zaman varmış da. Antalya'da 8 adresten elektronik ürün çalan 2 şüpheliden biri jandarmanın çalışma sonucu yakalandıktan sonra tutuklandı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Hırsızların çaldıkları ürünleri satarken 1 yıllık garanti sözü verdiği de ortaya çıktı. Vay be. Tamam verir abi. Hatta bir şey söyleyeceğim. Sipariş üzerine çalışan hırsızlar var ya. Vallahi söylüyorum bak, özellikle araba parçalarıyla alakalı. Konuşuldu bu. Vardı. Geride bıraktığımız günlerde haber oldu. Vallahi söylüyorum. Ya sallıyorum. Diyorsun ki benim araba bu. Baba hani ön fara ihtiyacım var. Tamam abi diyor ya, sipariş üstüne, gerçekten söylüyorum. Adam hırsızlık yapıyor yani. Oy oy, havasına suyuna taşına toprağına kurban olurum dediğimiz memleketimizin haberleri elbette kaldığı yerden devam edecek. Günün konusu canım kardeşim, usta şoförlerden acemi şoförlere tavsiyeler. Günün konusu budur.
1: Arif Güven, seni takip etmekten tarlada iz takip edemiyoruz. Gözün kör olmasın.
2: Arif Güven, baba parti kur, oy verelim. Haydi el ele oylar Arif Güven'e. Seviliyorsun.
3: Arif baba, seviliyorsun. Haftaya seninle başlamaktan daha güzel hiçbir şey olamaz. İyi yayınlar. Erzincan'dan sevgiler.
4: Arif Güven, Showtime.

0: Bayanlar baylar, kaldırabildiğin kadar eğlence ve Tarık Güven Showtime radyonuzda. Şu habere bir bakalım canım kardeşim ya. Dolandırıcılara parasını kaptıran eşiyle 3 yıldır konuşmuyor diye böyle bir haber var. Isparta'da yaşayan Mehmet Duvar 71 yaşında 3 yıl önce dolandırıcılara canım kardeşim 89.925 TL para kaptırmış. Bak ne kadar kaptırdığını bir daha söyleyeyim. Küsuratı geçelim canım ciğerim. 89 bin lira para kaptırmış. Yaşanan bir olaydan hemen sonra eşi Dudu Duvar 65 yaşında araları açılıyor. Dudu Duvar 3 katlı evlerin birinci katına, Mehmet Duvar ise giriş katına yerleşti. Duvar çifti dolandırıcılara kaptırdıkları paralarını bulmanın hayaliyle yaşamlarını sürdürüyor. Bir bardak soğuk su ikisine de. Peki nasıl olmuş bu dolandırıcılık hikayesi? Bak şimdi 89 bin lira para kaptırmışlar ya. Aksu ilçesinde eşiyle mütevazı bir hayat süren Mehmet Duvar'ın hayatı 3 yıl önce evine gelen tanımadığı iki kişi nedeniyle değişti. Tanrı misafiri olarak geldiklerini söyleyen, sonrasında defineci olduklarını anlatan dolandırıcılar Mehmet Duvar'a 45 milyonluk bir servete ortak edeceğini söyledi. Yavrum 45 milyonluk bir servete ortak olacaksın diye 89 bin lira para kaptırdım. Bir gün Mehmet Duvar'a ağzı kapalı içerisinde 45 milyon lira değerinde tarih eser olduğunu söyledikleri bir toprak tencere veren bu iki kişi bu eseri saklamalarını söylemişler. Dolandırıcılara inanan Mehmet Duvar zengin olma hayaliyle kabı saklamaya başlamış. Şehir dışına giden iki dolandırıcının istediği 89.925 lirayı havale yoluyla gönderen Mehmet Duvar en sonunda gerçeği anladı. Duvar yanına aldığı sözde tarih eserle polise başvurup H ve A.Y'den şikayetçi oldu. Ancak adli süreç Mehmet Duvar'ın beklediği gibi sonuçlanmadı. Önce Eğirdir Cumhuriyet Savcılığı, sonra Isparta Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili takipsizlik kararı verince çaresiz kalan Mehmet Duvar Adalet Bakanlığı'na kadar başvursa da sonucu elde edememiş. Olayla ilgili hukuki mücadeleyi sürdüren Mehmet Duvar'ın yaşanan bu süreçte eşi Dudu Duvar araları bozulmuş. İki katlı bir evde oturan çiftten Dudu Duvar birinci kata yerleşmiş. Mehmet Duvar ise müştemilat olarak kullanılan zemin katta iki göz oda haline getirip orada yaşamaya başlamış. Der ki birbiriyle küs olan ve hiçbir şekilde konuşmayan Duvar çifti yaşamlarını bu şekilde sürdürmeye devam ediyor. Allah Allah. Mehmet Duvar'ın eşi Dudu Duvar iki adam geldi bunu kandırıp bir gece toprak kazmaya götürdüler. Eline bir toprak tencere verip elindeki 25 bin lirayı alıp gitmişler. Evet abi, sonra ver bakalım para, ver bakalım para. Bunda ne var ne yok almışlar. En son diyor küçük oğlumdan 50 bin lira isteyince çocukların haberi oldu. Baba yapma etme dediler. Engel olduk. Yoksa diyor Antalya'da kaldığımız evi de satıp onlara verecekti. Dudu Duvar şöyle devam etti. Biz para yollama dedikçe kötü olduk. Birbirimizi yedik, ete para vermedik. Annem hakikaten söylüyor, aynen böyle söylemiş ya. Birbirimizi yedik, ete para vermedik. Beni evden kovdu, bir süre gittim. Malım var diye mecbur döndüm diyor. Şimdi üst katta, ben alt katta oturuyor. 3 senedir konuşmuyoruz. Sağ olsun diyor, çocuklarım bana bakıyor. Hem mal varlığını hem de aile huzurunu kaybeden Mehmet Duvar ise şimdi ilçe girişinde bulunan evinin önünde gözü yolda bir gün kendisini dolandırıcıların insafa gelip aldıkları parayı geri ödeyecekleri günü bekliyor. Abi bu kadar da saflık olmaz ki, kurban oldum ya. Hadi her şeyi kaptırmışsın da. Aynen böyle söylüyor bak. İlçe girişinde bulunan evinin önünde gözü yolda bir gün kendisini dolandıranların insafa gelip aldıkları parayı geri ödeyecekleri günü bekliyor. Oy kurban oldum ya. İşte bunlar havasına suyuna taşına toprağına kurban oluruz dediğimiz, biliyorsunuz, memleketimizin haberleri. Birazdan haberlere kaldığımız yerden devam edeceğiz. Aynı zamanda geldiğimizde günün konusunda paylaşacağız sizlerle. Şimdilik mola mı? Peki şimdilik minicik bir mola. Moladan sonra buradayım. Kurban olduğum sakın hiçbir yere, tabii ki de ayrılma.
1: Selam Arif, Antakya'dan Elif. Ben de buradayım.
2: Arif'im, Tokat'tan takipteyiz. Hakan ben. Allah'a emanet ol.
3: Yalova'dan Emine ben. Buradayım.
4: Arif Güven.
3: Show.
4: Ben Manavgat'tan Bay Çiko. Sana çok teşekkür ediyorum.
5: Selamünaleyküm Arif abi. Giresun Gürada'dan Mehmet. Ben de buradayım abi.
6: Merhaba Arif abi. Ben Karpuz'dan Erdem. Merak etme ben de buradayım abi.
7: Selam Arif abi. Ben Hatay'dan Ebrar. Ben de buradayım.
8: Selam. Kırklareli'nden İstanbul'da seyrediyorum. Zeynep ben. Yayınlar olsun. İlk kez dinliyorum. Enerji harika. Sevgiler. Hoşçakalın.

0: arkasından sana selamları gönderiyoruz. Seni çok seviyoruz abi.
1: Selam Arif. Kocaeli Çayırova'dan Gebze Arap Çeşme'ye doğru gidiyorum. Seni dinliyorum. Neşemize neşe katıyorsun. İyi yayınlar.
2: Selam Arif. İyi yayınlar. Kocaeli'den İstanbul'a gitmekteyim.
3: Selam Arif abi. Şuradan şuraya gidiyorum. Sen öyle dedin abi. Sen öyle dedin abi.
4: Selam Arif. İyi yayınlar. Tanka şoförüyüm. Yollara dolaşıyoruz. Ne yakınlık belli değil.
5: Selam Arif. Lüleburgaz'dan Uzunköprü'ye geçiş yapıyoruz. Lüleburgaz'dan selamlar.
6: Selam Arif Bey. Şu an Ünye'den Ankara'ya gidiyorum. Tekim. Güzel bir yolculuk seninle birlikte. Teşekkür ederim. İsim sormamışsın gerçi ama ben yine de söyleyeyim. Adım Erdem.
7: Şu anda Çorlu'dan Lüleburgaz'a gidiyorum. Seviliyorsun. Yollarda neşe kaynağısın. Her şey gönlünce olsun. Arif Güven Show. Devam. Devam.
8: Şu an Nevşehir'den Kayseri'ye. Yolculuktayım. İyi ki bizimlesin. Kolay gelsin.
9: Şu an Tuzla'dan nereye gittiğimi ben de bilmiyorum. Dağıtım yapıyorum. 15 tane yer var sırtımda. Her dakika seni dinliyorum. Büyüksün Arif Baba.

0: Arif Güven Showtime. Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
1: Arif Güven Showtime.
2: Radyo merhaba, reklamlar.
3: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
4: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
4: Moosburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Moosburg, lezzetin orijinal adresi.
5: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
6: Radyo Merhaba, reklamlar.

0: Güven Showtime devam ediyor.
1: Arif Güven Showtime. Arif Güven Showtime.
2: Yerde seken basketbol topu en sevdiğim gülüş.
3: Yaramaz gülüş. Falan var. Bozmayayım seni gülüşüm. Ses yok yani, ses yok. Aa, bu komik. Var. Sinirlenmiş gülüş.
4: Böyle içine çeke çeke bir gülüş şekil var. O benim en sevdiğim. Nefessiz kalıyor.
5: Ya benim gülüşümde şöyle bir özellik var. Eğer gülerken güzel gözüküyorsam sahte. Böyle silahla vurulacak kadar çirkin gözüküyorsam gerçektir. Örnek. Bu sahte. Gerçek.

0: benmişsen mi beraber? Kardeş kardeş hadi bayanlar baylar.
1: Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.
0: Sebep.
1: Arif Güven yayında.
0: Buradayız kurban olduklarım. Hep söylüyorum olayı böyle bir futbol maçı gibi düşünürsek bu dakika itibariyle artık kale değişikliği olduğu bir bu kadar daha sizlerle birlikteyiz. Şu anda iyisiniz abi, rahatsınız, konforlu yolculuk devam ediyor. Program bittikten sonra benden sonra kimse kusura bakmasın. Katırlarla yola devam abi. Oğlum diğer programcı arkadaşlarına laf atıyorsun. Kırılmıyorlar mı? Vallahi çok da fifi ne diyeyim şimdi ya. Zaten normalde beni sevmiyorlar tabii canım. Ben bu radyoya ilk transfer olduğumda yan odada şarkı söylüyorlardı. O radyodan bu radyoya çirkef sıçramış. Kurban oldum dur. Şimdi günün konusuyla alakalı hemen şöyle bir bakalım. Dedik ki arkadaşlarımıza böyle bir şey yapalım. Usta şoförlerden de acemi şoförlere tavsiyeler günün konusu olsun. Bakalım. Ben 30 senedir araba üstündeyim. Ben bile ustayım demiyorum ya. Bizim memlekette kimse kabul etmez abi. Herkes usta şofördür. Ama benim tavsiyem trafikte panik yapmayınız. Relax. Panik hataya neden olur. Kazaya sebep olur. Eyvallah doğru. Bakayım. Selam Arif, ben iyi bir şoför değilim. Bak. Ne güzel itiraf etmiş. Ama lütfen herkes kurallara uysun. Haberlerde en çok duyup üzüldüğümüz şeylerden birisi yol verme kavgaları. Hatta ölümle sonuçlanması çok gereksiz ya. Bizim memlekette şimdi bak. Tabii ki de hani kurallar var. Yani aslında kimin kime yol vermesi gerektiği belli. Ama işte gel gör ki işlemiyor baba. Sallıyorum, iki tane araba düşün canım kardeşim. Şimdi rampa düşün. Üstten aşağıya doğru inen baba bir cip düşün. Aşağıdan yukarıya çıkmaya çalışan da böyle bir normal bir araba düşün. Şimdi kimin kime yol vermesi lazım? Otomatikman biz tabii ki cipe yol veriyoruz abi. Oysa ki aşağıdan çıkanın yol. Ya da şöyle söyleyelim. Aynı marka iki araba düşün. Biri yukarıya çıkmak için, biri de aşağı inmek için uğraşıyor. Kim kime yol verir? Bir detay ekleyeyim. Mesela yukarıdan inen arabanın içerisinde 5 tane heybetli adam var. Yani tabii ki de yol onların. Gereksiz selektör yapmayın. Sağımda araç, önümde araç, arkamda selektör yapıyorlar. Ne yapmamı bekliyorlar? Araba uçsun mu diyor. Ya bununla ilgili kurban olduğum, şunu söyleyeyim. Çok da hakikaten sevdiğim bir ablam. Ki o da radyocu. Bu arada Gülşah'ımıza, Desibel'e de buradan selamlar olsun. İlk çalacağımız şarkı da ona armağan olsun. Şu anda o da dinliyormuş bizi. Velhasıl benim ablam abi böyle trafikte sıkışmış. Ve diyor ki, bir tık da böyle bir erkek tarafı da vardır onun. Herkes diyor kornaya basıyor. Çıldırmış ama arabadan bir inmiş. Demiş arkadakine direkt demiş. Ne basıyorsunuz görmüyor musunuz? Gidemiyoruz işte. Her yer kapalı bilmem ne. Demiş hanımefendi ya bir sakin. Bugün 10 Kasım saat 9'u 5 geçiyor. Ben diyor dalmışım. Bana çalıyorlar zannettim diyor. Çıldırdım diyor ya. Dedim abla ya bir sakin sen de ya. Bakayım. Ne kadar güzel, ne kadar keyifli. Sinyal kolu benzin yakmıyor, kullanmaktan çekinmeyin diyor. Doğru söylüyor. Çünkü siz sinyal vermeden sağa ya da sola döndüğünüzde gerçekten söylüyorum bu sinyal koluyla alakalı acayip yaratıcı küfürler olabiliyor. Bilginiz olsun yani. Benim araba bu aradan geçmez dediğiniz yerlerden arabanızla geçmeyin arkadaşlar. Yemiyorsa gitmeyin diyor. Bakayım. Buyur bak hani... Mezarlıklar usta şoförlerle dolu diye gelen başka bir mesajımız var. Eyvallah canım kardeşim. Uzun uzun yazanlar var. Çiçeğim yani mektup yazmayın ya. Olabiliyorsa mesaj. Kısa. Anlatabiliyor muyum? Herkes usta şoför olduğunu söyler ama usta şoför diye bir şey yoktur. Siz karşındakini daima... Evet yani sen çok iyi olabilirsin ama karşındaki canım kardeşim iyi değildir. İşte o kazayı da en böyle hafif nasıl atlatabilirsin? Orada tabii ki ustalık gerekiyor. Buyurunuz usta ya da acemi fark etmez diyor. El frenini indirmeden önce emniyet kemerinizi takmayı refleks haline getirmelisiniz. Evet doğru söylüyor. Herkes emniyet kemerini taksın abi. Haydi göreceğim. Bekliyorum. Seyir halinde olanlar lütfen emniyet kemerlerinizi takın. Hakikaten söylüyorum ya. Benim abi gerçekten söylüyorum. Yayındayım diye söylemiyorum ama örnek alınız. Ya 10 metre ileride bakkala gideceksem de takıyorum abi takıyorum. Otomatikman takıyorum yani. Bakayım. Buyurun. Eşinize, dostunuza sövdürmek istemiyorsanız trafik kurallarına uyun diyor. Doğru söylüyor abi, doğru söylüyor. Makas yapmayınız. Eyvallah güzel. Acele giden ecele gider abi. Doğru söylüyorsun çiçeğim. Var bir dünya tavsiye var. Hepsine bakacağız. Genç, hiçbir yere ayrılma.

Şöyle bir serin diyelim. Mesajlar. Dedik ki usta şoförlerden acemi şoförlere tavsiyeler. Hatta trafik tavsiyeleri de olabilir. Genel anlamda konu bu. Hata yaptığınız zaman karşınızdakine avucunuzun içini gösterin. Yani elinizle pardon. Evet, aynen böyle, hani gösterirsin ya, pardon dersin. Bu diyor kavgayı önleyecektir. İkincisi, bak çok bomba bir tavsiyedir. Acemi şoförlere gerçekten söylüyorum. Hayat kurtarır abi. Bu tavsiye hayat kurtarır. İkinci tavsiye de trafikte tartıştığınız bir sürücüyle göz göze gelmemeye çalışın. Evet abi. Bazı bir artistlik yapıyorsun. Anam, bir bakıyorsun ki lan kırmızı yanıyor ileride. Çok mesaj var. Gözden kaçanlar olursa çok çok özür diliyoruz. Dur bakayım. Araç az bir şey, geri kaçtı diye panik yapmayın. Olağan seyrinde kalkışınızı gerçekleştirin. Güzel. En önemli kural diyor. Kendinize güvenin. Eyvallah. Araba kullanırken sinep atmayın. Evet, acemi şoförler, sinep atmayınız. Atacağınız günler gelecektir. Bakayım. Bakıyorum da abi, herkes tavsiye veriyor. Çiçeğim, tavsiye istedik, o sebepten dolayı olabilir mi yani? Tavsiye istedik abicim. Alkollü araç kullanmayın. Usta da olsan, acemi de olsan bu hataya düşmeyin diyor. Doğru söylüyor. Arabanın camından dışarıya çöp atmayınız. Emniyet şeridinden gitmeyin. Bak, bu çöp konusu doğru. Ya da şöyle söyleyeyim. Çiçeğim, hani bir kere tükürmeyin, etmeyin zaten de hani dışarıya. Tükürecekseniz de gerçekten camın açık olduğuna emin olun yani. Dışarıdakilerin geçer dediği yerlerden geçmeyin. Sonra üzülen siz olursunuz. Ha, dışarıdan şey diyorlar. Oğlum buradan geçer lan bu falan diyorlar ya. Geçmeyin diyor abi. Sinyal koluyla ilgili çok fazla hatırlatma var. Ne kadar güzel. Sinyal kolunu kullanın. Üşenmeyin. Üşenirseniz nasıl başlarsanız öyle gider. Araçta telefon kullanmayın. Güzel. Arabanın bakımlarını da düzgün yaptırın ha. Ben niye böyle sert çıktım bir anda? Sevgili dinleyenler, sanki yanımda olsanız kafanızı kıracakmışım gibi. Niye böyle oldum? Trafikteyiz diye gerildik herhalde. Yolların kralı yoktur. Kuralı vardır abi. Kurallara uyalım. Aferin be. Vallahi söylüyorum canım kardeşim. Ne güzel bir cümle kurmuşsun. Ben düşünsem bulamazdım abi. Dur, ben bunu unutmayayım abi. Bakalım. Örneğe bak, iguana gibi ayırın gözlerinizi. Biri yoldaysa diğeri aynada olsun. Ya iyi güzel, bu tavsiye güzel de iguanayı nereden çıkardın ya? İguana gibi. İki önünü bir arkanı kolla. Arkadan gelip önüne kısıp makas atmaya çalışan çok insan olabilir. Evet, doğru söylüyorsunuz. Yani buyurun, 35 yıllık ehliyet sahibiyim. Aktif test süreci olarak yegane tavsiyem, aracı çalıştırmadan önce emniyet kemerinin takılmasıdır. Bunu alışkanlık haline getirin. Evet, bu kural bir zaten. Biner binmez takacaksın abi. Bu kadar basit yani. Sol şeridi düşük hızlarla işgal etmeyin. Evet, doğru söylüyorsun canım kardeşim. Doğru söylüyorsun. Bir de gençlik, bak yanınızda sevgili varsa, manita ile birlikteyseniz ara sıra yola da bakın ya. Baba, bizim başımıza geldi, yanımda bir arkadaşım var. Önde belli bunlar sevgililer yani. Artık yeşil yandı. Baktım çocuğun gitmeye niyeti yok, hala içeride muhabbet koyu. Yani muhtemelen zaten el ele tutuşmuşlar. Arkadan bir tit yaptım. Sonra bir kalktı, ağır ağır gitti. Biraz ileride tak, yine ışıklara yakalandık. Abi yine yeşil yandı. Lan baktım yine gitmiyor. Yine bir dit. Belli ama çocuğun kafa sürekli kızda yani. Hani o tarafa bakıyor. Dedim hay ya Rabbi ya. Sonra benim yanımdaki arkadaşım da diyor ki boş ver oğlum diyor lan. Sen olmasan bak yolda kalacaklar bunlar. Dedim doğru söylüyorsun. Biz hatırlatıyoruz gitmesi gerektiğini arkadaşlar. Yani. Marita ile birlikteyken yola da bakın. Heh, bunu söylemiş olayım yani. Bakayım. Sinyal verdiniz diye kontrolsüz bir şekilde şerit değiştirmeye hakkınız yok, biriniz diyor. Doğru söylüyorsun. Vallahi doğru söylüyorsun. Baba, bir dünya mesaj var ya. Şehir içinde veya mahalle arasında karşıdan karşıya geçmek isteyen insan ve hayvanlara yol vermeyin. 50 yıllık şoför de olsan ki ne olur diyor. Vermeyin mi? Ya bu şimdi tamam, hani yayaların öncelik yayada diye böyle bir kampanya ya da böyle bir uygulama var. Fakat canım kardeşim, yani orada ışıklar varsa yeşil yandıktan sonra araçlara lütfen hani lan yol benim zaten deyip de yayalar löp diye kendinizi atmayın ya. Atmayın valla. Eğer ışık yoksa tabii ki de hani kontrollü bir şekilde çıkın. Buyur. Arabada sevişmeyin diye gelen. Canım kardeşimin mesajı şimdi bunu söylediğine göre Gürkan'ım, yani açık ve net, senden ikinci el araba alırken valla insan iki kere düşünmesi lazım. (Gülüyor)
başta kendi kızıma söylüyorum. Lütfen direksiyona yapışmayın. Biraz sakin olun ve yolun akışına uymaya çalışın. Mesela benim kızım 50'yi geçmemeye çalışıyor. Tamam, bu normal ama diyor. Yol akıyorsa 50 ile gidemezsin. Doğru söylüyor. Arkadan gelenler korna basıyor. Bu da panik oluyor. Olmasın. Çiçeğim, kurban olduğum bir parti daha bakacağız. Var mı? Var valla. Bir parti daha bakacağız. Bir dünya mesaj var da bakalım, yapacağız bir şeyler işte. Sevgili dinleyenler, Arif Güven Showtime, malumunuz hala radyonuzda. Yepyeni bir program. Jelatininden valla yani birkaç saat önce çıkarttım. Sonuna kadar tadını çıkartın diye böyle uzatıyorum çünkü çalacak şarkı hazırlamamışız ya. Ha, bulduk mu? İyi. Tıkla bakayım bir.

0: radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Yeni bölümler.

0: Bir balıksanız ve hayat size ağaca tırmanmanızı emrediyorsa oksijene sövmeyi bırakın. Yeryüzünü suya boğmaya bakın.
1: Ben karıncayı bile incitmem cümlesindeki bile kelimesi karıncayı incitir.
2: Bu semtin yolları bayırdır, sana benden başka yazanı hayırdır. Yani bu sözü söyledikten sonra insanın çiğ köfteyi yoğurup böyle tavana falan atası geliyor.
3: Ciddiysen sonuna kadar varım, dalgaysan manyak sörf yaparım.

0: Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
1: Arif Güven Showtime.
2: Radyo merhaba, reklamlar.
3: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
4: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
4: Moosburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Moosburg, lezzetin orijinal adresi.
2: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
6: Arif Güven Showtime.
7: Arif Güven Showtime.
1: Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
6: Arif Güven Showtime.
8: Arif Güven Showtime.
9: Eve geldiğinde geldi mi sorusunu soran insanlar, ev telefonundan hep evde misin sorusunu soran insanı evlendireceksin.
10: Ödevini neden yapmadın diye soran hoca, yani yapmadım işte bunun nedeni mi olur?
11: E hadi abi, hazırlanmamışsın daha, hani kokmaya gidecektik bugün ya?
12: Yani şimdi bir şey var mı yok mu diye sorulduğunda yok derler ya, hiç mi yok diye sorarsın. Hani o yokla hiç mi yok arasındaki varlık seviyesi nedir?
13: Aşk, geçmişi affeder mi? Tuvaletinizin dili olsa ne derdi?
14: Sat gecenin bir körü olmuş, kız bana WhatsApp'tan mesaj atmış, yazdı da şu: uyudun mu? Abi çevirim içeyim ama yerinde, yani bir saattir çevirim içeyim ama uyudun mu diye mesaj atıyorsun. Bu mantıklı mı? Sence uyumuş olabilir miyim yani?

Ne ediyorduk? Mesajlar. Günün konusu buydu. Yeni açanlar varsa radyolarını hemen hatırlatmış olalım. Usta şoförlerden acemi şoförlere tavsiyeler. Bakalım.

Acemi şoförlerin en büyük handikapı az bilip çok özgüvenli davranmaları. Lütfen haddinizi bilin. Özellikle şehir içinde süratten kaçının ilk birkaç yıl diyor. Dikkat edin. Yıl diyorum çünkü 3 günde sürmeyi 5 günde ciddi manada şoförlüğü öğrenirsiniz. Can önemli. Eyvallah kardeşim. Ben de acemiyim. Hah buyurun. Yıllar önce bir kaza geçirdim arka koltukta, hala onun etkisindeyim. 90'ı geçince bir haller oluyor. Sağdan soldan birileri çıkacak gibi hissediyorum. O yüzden çok tedirgin sürüyorum. Tavsiyelerinizi alabilirim diyor. Evet. İşte okuyor, arkadaşlarımızın yolladıklarını okuyoruz. Kamyonlardan korkmasınlar abi. Sizi sizden daha iyi görüyoruz diyor. Sadece bir kör noktası var kamyonların. Geride bıraktığımız günlerde kamyoncu arkadaşlarımızdan, tırcı arkadaşlarımızdan geldik. Hatta birçoğunda o hani o kapıda böyle bir uyarıcı yazı vardır işte. Şoför şu anda sizi görmüyor diye. Onların da bir kör noktası var. Bilginiz olsun. Başka. İyi öğrenene kadar şu arabayı şehir merkezinde sürüp bizi kanser etmeyin diye gelen bir mesaj var. Ya babacığım ya böyle böyle öğrenilecek. Yani sen de böyle öğrendin. Rahat yani, rahat. Önünüzde 90 km hızla giden aracın arkasına yapışıp selektör yapmayın. Takip mesafesini koruyun. Evet, doğru söylüyorsun. Ara yollardan ana yola çıkarken yola bakınız. 100-120 ile akan yola löp diye çıkmayınız. Löp ne ya? Evet, böyle bundan sonra böyle konuşalım. Sevgili dinleyenler bak. Mesajı bir daha okuyorum. Ara yollardan ana yola çıkarken yola bakın, öyle çıkın. 100 ile 120 ile akan yola löp diye çıkmayın. Doğru söylüyor. Tut ki löp diye yola çıktınız. Mıy mıy mıy 20 ile 30'la da gitmeyin. Bunu da ben ekledim. Oldu mu abi? O löp deyince ben de mıy mıy ekledim. Döneceğiniz anda değil. Öncesinde sinyal verin ve anlamayalım ne altıncısında... Evet yani sinyalinizi mutlaka verin zaten. Önceden verin canım kardeşim. Yani arkadan gelen araçtaki sürücü müneccim değil, anlatabiliyor muyum? Yani lan bu buraya dönecek diye hissederek bulamaz yani. Öyle söyleyeyim. Verin sinyalinizi verin abi. Arabada gidiyorsunuz ya, bir anda dıt dıt sesi geliyorsa korkmayın diyor. Yakıtınız bitiyordur. Ha, yakıt sesi, anladım. Önümde çok yavaş gitmeyin, sol şeridi işgal etmeyin lütfen diye gelen başka bir mesaj var. Emrin olur paşam. Hız felakettir abi, doğru söylüyorsun. Arabana değil yaradana güven demiş eskiler, öyle mi ya? Ne güzel. Defalarca söyledim. Bize mi söyledin defalarca? Etrafındaki insanlara söylemişsindir. İlk defa mesaj yazarak defalarca söyledim de ya. Katılıyorum ve artırıyorum diyor. Usta şoför yoktur. 35 yıldır aktif olarak araba kullanan. Eyvallah. Tamam. Bak, babasının tavsiyesi buymuş. Diyor ki sizinle paylaşmak istiyorum abi. Trafikte senden başka herkesin raporlu deli olduğunu düşünerek araba kullan. Kimin ne zaman ne yapacağı belli değil. Kurallara kimse uymasa da sen uy. Deliyle deli olma diyormuş babası. Güzel. Yani trafikte senden başka herkesin raporlu deli olduğunu düşünerek araba kullan tavsiyesi enteresan geldi. Var kurban olduğum bir dünya mesaj var. Gençlik artık yollamayınız ama hani sanki bir parti daha bakacakmışız gibi geliyor. Bir dünya mesaj var. Ne yapıyoruz öyle mi? Canım ciğerim, kurban olduklarım, sakın hiçbir yere ayrılmayın. Çünkü birazdan bu kardeşiniz yeniden radyonuzda olacak.

0: pişman olduklarım. Son parti bir daha böyle bir bakalım çünkü bir sürü mesaj var. Çok çok teşekkür ediyorum. Böyle bir fotoğraf yollanmış. Hızlı gitmek ne kazandırır? Evet doğru söylüyorsunuz. Ama bakayım bakayım bakayım bakayım. Öyle mi? Oo bak büyük prodüksiyon. Bu şarkıyı şimdi okuyacakmışız canım kardeşim. Ne bu? Sürprizmiş. Günün konusu usta şoförlerden acemi şoförlere tavsiyeler. Arkadaşlarımız sürpriz yapmış bu şarkı eşliğinde. Hadi bakalım. Ne olur mu? Bana söyleyin lan. Kimseye söylemeyeceğim söz. Dur geliyor. Öncelikle kurallara uyunuz. Özellikle sinyal veriniz. Eliniz... Ha, evet yani şu elle işte hani... Sağa döneceğim, sola döneceğim şeklinde camdan çıkarıp hareket çekmeyin diyor. Hareketin til... O diyor artık yavaş. Ne bu? Allah Allah ben de bulamadım. Ne bu? Gereksiz korna ve selektörden kaçının. Buldum lan yalla şoför yalla. Eyvallah büyük prodüksiyon iyi düşünmüşsünüz. Şoförlere tavsiyeler. Evet abi. Şu kornaya zırt pırt basmayın. Hatta bana kalırsa ben hep söylüyorum. Araba üreticisi, araba tasarlayıcı bir arkadaş ben olsaydım. Vallahi bu kornayı daha böyle zor ulaşılır bir yere koyardım abi. Muhtemelen bagaja falan herhalde. Buyurunuz. Araba sürerken gevşek davranmayın. Yan aynaları, dikiz aynalarını sık sık kontrol edin. Tabii aynalara bakarken hızlı bakışlar atmalısınız. Yoksa uzun süreli ayna kontrolleri özellikle akan trafikte başınızı derde sokabilir. Güzel. Usta şoför yoktur abi. Dikkatli şoför ve şans faktörü vardır. Doğru söylüyorsun. Yalla. Son anda karar verip ani hareketlerden kaçının. Bu çok önemli. Doğru söylüyor. Son anda karar verip ani hareketlerden kaçının. Bu tarz eylemlerin sonu genelde iyi bitmez diyor. Lütfen lüzumsuz korna kullanmayın. Bir yere dönerken de durma derecesinde yavaşlayın. Evet doğru. Yayalara yol verin. Yayalara yol vermek için durduğunuzda arkanızdan anıra anıra korna çalanlara da aldırmayın demiş. Eyvallah canım kardeşim. Bu ne? Bildiğiniz tüm kurallara uyun. Aracınızın boyutlarına, gücünü tanıyın diyor. Uzun bir süre sollama yapmayın. Virajlara yavaş girin. Sigara içmeyin. Telefonla konuşmayın. Yorgun ve uykusuz araba kullanmayın. Doğru söylüyor. Helal olsun kardeşim. Adres bulmakta sıkıntı yaşamaya başladığınız anda itibaren müziği kapatın. Bu da bir tavsiye. Evet. Araba kullanırken telefonla ilgilenilmez, telefonunuzla ilgilenmeyin. Güzel. Lütfen yol vermeyi huy edinin. Bir şey kaybetmeyeceksiniz, emin olun. 36 yaşındayım, 16 yıllık şoförüm demiş. Eyvallah canım kardeşim benim. Kazasız belasız herkese. Az benzin yakacağım diye yüksek vites düşük devirde sürmeyin. Önünüze aniden hayvan, insan, hendek, çukur, araba çıkar. Toparlayamazsınız. Daha zor olur diyor. Eyvallah. Yol verilmez, yol alınır diye gelen bir mesaj var. Eyvallah be. Altın kural, bir arabalık takip mesafesinden ödün vermeyin. Kaza yapma riskinizi %99 azaltır diyor. Eyvallah. Sinyal verin diye gelen asabi bir mesaj var. Tamam işte. Sakin, sakin. Buyurun bak bu çok önemlidir hep söylerler. Yağmurun yeni yağmaya başladığı yol kayganlık açısından foşur foşur yağmur yağan yoldan daha tehlikelidir. O ilk yağmur düştüğünde evet abi o tehlikeli. Dikkatli olun bunu da unutmayın gençlik. Ne güzelmiş abi bu şarkı sevdim ben bunu. Buradan geçilir mi diye arabayla tereddütte kalmayın. Çünkü oradan geçmez araba anlayın artık diyor. Eyvallah çiçeğim. 24 senelik ehliyet sahibiyim. Eyvallah. Takribi 300-350 bin kilometre otomobil kullanmış birisi olarak kendime usta şoför diyemem. Bazen yaptığım hataya ben bile inanamıyorum. Tavsiyem şudur. Her zaman en kötü senaryoyu aklınıza getirin ona göre davranın. 250 kez senaryo gerçekleşmez. 251. kez diyor. Olur mu olur. Doğru söylüyor. Şoför araba kullanmak çok kolay. Önemli olan trafik kurallarına uyalım. Eyvallah. Bak benim dinleyiciler vallahi söylüyorum helal olsun lan. Gençlik size helal olsun. Şoför yolda durma. Usta şoför diye bir şey yoktur. Ölüm ile aranızda bir saniye vardır. Eyvallah be canım kardeşim. Ayağımızda karşınızdakilerin de hata yapabileceğini hesap edin. Şoförlüğünüze çok güvendiğiniz an hata yapmaya en çok yaklaştığınız andır. Eyvallah, helal vallahi gençlik.
1: Yalla şoförüm yalla götür beni.
2: Şoför yalla.
0: Aynalar makyaj için değildir ablalar diye gelen böyle bir mesaj var. Bir de o kemer yerine aparat takanlar yok mu? O bir liralık hakikaten ben de deli oluyorum ya. Baba niye bu böyle bir şey yapıyorsunuz ya? Takın şu kemeri ya. Hani ötmesin diye aparat takıyorlar. Yapmayınız öyle gençlik. Yapmayınız. Velhasıl teşekkür ediyoruz bütün mesaj yollayan dostlarımıza, bu bir. İkincisi, birazdan böyle bir F5 yapacağız. Olabiliyorsa hani yazıyor haberleri gelecek. Deriz ki sakın hiçbir yere ayrılmayın. Çünkü hala radyonuzdayız. Hala buradayız gençlik.
3: Baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.

Bayanlar, baylar, radyonuzun sesini

0: Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
1: Arif Güven Showtime.
2: Radyo merhaba, reklamlar.
3: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
4: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
5: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara, Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray, adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
7: Arif Güven Showtime.
8: Arif Güven Showtime.
1: Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
7: Arif Güven.

0: Showtime yazıyor, yazıyor haberleriyle devam ediyor.
1: Aynen öyle kurban olduklarım, yazıyor, yazıyor haberleri. Şöyle bir F5 yaptık. Memlekette ne oluyor, ne bitiyor, gezegende ne oluyor, ne bitiyor, şöyle bir bakalım. Gençlik Ekim ayı depresyon ayıymış. Ulan benim doğduğum ay nasıl depresyon ayı olur ya? Ha? Tabii canım. Velhasıl böyle demişler. Geçin abi geçin. Durduk yere strese sokmayın bizi. Ya sizi bilmiyorum ama ben bu depresyon olayını anladığım kadarıyla herhalde takside bağladım. 12 ay depresyondayım abi. Depresyondayım. Relax gençlik. Bakayım bakayım bakayım. Yaşındaki çocuk sosyal medya dolandırıcısına ailesinin altınlarını kaptırdı. Buyurun. Adana'nın Kozan ilçesinde sosyal medya üzerinden kendisini Turan Kemal olarak tanıtan kimliği belirsiz bir şüpheliye evinize 186 bin TL'lik haciz göndereceğiz diye korkuttuğu 13 yaşındaki D.D. ailesine ait 5 çeyrek altın ve 2000 lirayı gönderdi. Allah Allah. İddia şudur ki Hacı Uşağı mahallesinde yaşayan 13 yaşındaki D.D.'ye iddiaya göre Turan Kemal adlı sosyal medya kullanıcısından evinize 186 bin liralık haciz göndereceğim diye mesaj geldi. Şüpheli hacizi durdurmak için küçük kızdan para istedi. Paniğe kapılan D.D. kimseye haber vermeden ailesinin evde sakladığı 2000 lirayı ATM yoluyla şüphelinin hesabına gönderdi. D.D. şüphelinin tehditlerine devam etmesi üzerine evdeki 5 çeyrek altını da kuyumcuda bozdurup şüphelinin banka hesabına gönderdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan D.D. ailesinin kendisine kızacağını düşünerek bir komşunun yanına sığındı. İlçede hamallık yaparak geçimini sağlayan baba Cafer de 42 yaşında kızından haber alamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Belediye hoparlörlerinden küçük kızın ismi anons edilmesi üzerine komşusu Cafer de arayarak kızın kendisine sığındığını anlattı. Daha sonra da kızını alıp eve getiren baba Cafer de polis merkezine giderek dolandırıcı hakkında şikayetçi oldu. Gençlik yemeğiniz yutmayınız ya, kurban olduklarım artık, hani ne diyeceğimi de hakikaten bilemiyorum yani. Bilemiyorum. Hırsızdan özür mesajlı iade. Oh koçum benim. Allah herkese böyle hırsızlık olayı nasip eylesin inşallah. Herkese böyle hırsız nasip eylesin inşallah. Oğlum saçmalama, ne hırsızı? Baba bir gün mutlaka yaşayacağız bunu yani. Tabii canım. Kurban olduklarım, siz sevgili dinleyenler, hırsızlığınızı nasıl alırsınız ya ben? Hani yolda kapkaç mı, evinize mi? Yok ben almayayım, yok ben almayayım diye bir şey yok. Ortalık kaynıyor baba. Sadece nasıl alırsınız yani, inşallah vicdanlısına denk gelirsiniz. Aydın Didim'de Türkiye Diyanet Vakfı'nın bürosuna giren hırsızlar çaldıkları 3 bilgisayardan 2 tanesini hata yaptık özür dileriz, ikisini getirdik, 3.sünü de yakın zamanda getireceğiz yazılı notla geri bıraktı. Bak Allah herkese böyle vicdanlı, merhametli hırsızlar nasip eylesin ya Rabbi. Bilgisayarların yanında hata yaptık özür dileriz, 2 tanesini getirdik, 3.sünü de yakın zamanda getireceğiz yazan notla karşılaşan cemaat bilgisayarların kısa süre önce Türkiye Diyanet Vakfı bürosundan çalınan malzemeler olduğunu fark ederek polise durumu bildirmiş. Camiye gelen ekipler yaptıkları çalışmanın ardından bilgisayarları vakıf görevlilerine teslim etti. Merkez Camii bünyesinde bulunan diye haber böyle gidiyor. Başka nedir ne değildir? Dur bakayım şuna bir bakalım. Bu ne? Kadınların erkekleri hangi gözle gördüklerini ve haklarında ne düşündüklerini biliyor musunuz? Ne diyorsun ya? Dur ciddileştik genç. Kadın diyor abi. Erkek diyor abi. Kadınların erkekleri hangi gözle gördüklerini ve haklarında ne düşündüklerini biliyor musunuz? Ne demekmiş bu ya? Bütün erkekler birbirine benzer lafında doğruluk payı... Ya bütün erkekler birbirine benzer mi ya? Ben Brad Pitt'e benziyor muyum abiciğim? Ya da Brad Pitt bana benziyor mu yani? Bütün erkekler birbirine benzer lafında doğruluk payı büyük galiba diyor. Kadınların erkekler hakkında gözlemlerini derleyen Amerikalı Rita diye bir arkadaş şu notları sıraladı. Kadınlara göre, ha dur bakalım, kadınlara göre biz erkekler, beyler, kadınlara göre nasılmışız? Erkekler kadar kendini ciddiye alan ve abartan başka bir yaratık yoktur demiş. Ne diyorsunuz ya? Direkt vurmuşlar bize ya. Erkek televizyonda maça konsantre olmasıyla takımına maç kazandıracağını düşünen tek canlıdır. Ve bu güzelmiş, buna itirazım yok. Kulağında küpe olan yeni nesil erkeklerle evlenmekte sakınca yoktur demiş kadınlar. He, o şu sebepten dolayı olabilir. Yani en azından canının anlamını ve mücevherin değerini biliyor falan diye düşünüyor olabilirler bizle ilgili. Dur bakayım. Erkeklere iş yaptırmak için işin içine tehlike unsuru katmak gerekir demişler. He, doğru, vallahi doğru. Yani bize aman yangın çıkmasın denildiği anda baba biz tak mangal başındayız yani. Toplum içerisinde asla bir adama bir şey öğretmeye çalışmayın. Kadınların kadınlara tavsiyesi. Toplum içerisinde ha, bizi uyarmayın yani. Evet abi, erkekleri mümkünse, canım kardeşim bayanlar, bizi mümkünse siz sadece baş başayken bizi eğitebilirsiniz, öyle söyleyeyim. Tövbe yarabbim ya. Bu nedir bakalım, 10 yaşındaki kızı bir geçelim bunu ya. Final artık yavaş yavaş toparlanma hazırlıkları. Bu nedir? 2200 yıllık kira sözleşmesi gün ışığına çıkartıldı. İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Teos Antik Kenti'nde sürdürülen çalışmalarda gün yüzüne çıkartılan 2200 yıllık diyor abi yazıt. 2200 yıllık. Anadolu'daki en kapsamlı kira sözleşmesini ortaya koydu. Bir kefil ve kentin ileri gelenlerinden oluşan 6 şahitle yapılan sözleşmede baba o zaman da varmış demek ki ha. 2200 yıl önce bir tane kefil ve kentin ileri gelenlerinden oluşan 6 şahitle birlikte yapılan sözleşmede içerisinde binada bulunan arazinin uygun kullanılması durumunda. Allah Allah. Şey varmış mı o zamanlar? Bir ara vardı ya bizim memlekette canım kardeşim kiracısını çıkartmak isteyen bütün herkesin ortak yalanı. Çıkın ne oldu? Almanya'dan oğlum gelecek. Almanya'dan oğlu gelecek. Abi bütün ev sahiplerinin, vallahi söylüyorum, dedim ulan bu Almanya'da oğlum var bunların. Yalan. Üstelik de ne kadar cinsiyetçi bir yalan. Yani hiç kimsenin Almanya'dan kızım gelecek dediği yok. Hepsinin abi oğlu geliyor yani. 2200 yıllık kira sözleşmesi. O zaman da şey diyorlardı herhalde, Almanya olmayacağı için. Çıkın ne oldu? Roma İmparatorluğu'ndan oğlum gelecek. Sevgili dinleyenler, artık olabiliyorsa finalde biliyorsunuz ki insanlık ölmemiş abi. Helal olsun be baba diyeceğimiz böyle bir bulursak güzel bir haberle artık programı taçlandıracağız. Ondan sonra hep birlikte dağılacağız.
0: Arif Güven Show Time. Kaldırabildiğin kadar eğlence.

0: Takılmayın öyle keyifli bir adam olduğuna. Bazen biz bu çağın fiyakalı kaybedenleriyiz der. Bazen sigarayı hangi derde yakacağımı şaşırıyorum der. Bazen deriye vurur. Seviyorum sizi gençlik diye bağırır radyonuzdan.
1: Arif Güven Show'da. Kaldırabildiğin kadar eğlence.
0: O Arif Güven. Arif Güven Show'da. Hafta içi her gün radyonda. Sakın kaçırma.
2: Hafta içi her gün radyonda. Sakın kaçırma.

kurban olduklarım. Vallahi ne diyeyim? Allah da sizi mutlu etsin. Gerçekten söylüyorum. Yani ara ara diyorum ki ne kadar doğru kitleye sesleniyorsun ya. Ne kadar keyifli bir iş yapıyorsun. Bir kere severek yaptım ve karşılığını buldum da bir iş olduğu için kendisini şanslı atfeden galiba nadir insanlardan biriyim. Bana da bu duyguları yaşattığınız için çok ciddi ve samimice işten gelerek söylüyorum. Size minnettarım. Sağ olun, var olun. Kapalı bir odada tek başına olduğunu düşünürken Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden abi buradayız, alo diye gelen videoları izlerken acayip keyif alıyorum. Video yollayacak olan bütün kardeşlere de, yollayan kardeşlere de çok çok teşekkür ediyorum. Gider ayak bir kez daha söylemiş olalım. 0530 071 4355 malumunuz Arif Güven Showtime WhatsApp numarasıdır. Şimdi yayında kaldığımız zaman dilimi içerisinde canım ciğerim kurban olduğum hatamız olduysa insanız, istemeyerek olmuştur ama tabii ki de sonuna kadar affola. Memnun kaldıysanız da keyif aldıysanız da biliyorsunuz seve seve keyifle burada sizleri misafir etmek istiyoruz. Final olabiliyorsa helal olsun, insanlık ölmemiş dediğimiz bir haberle olsun istiyoruz. Var bugün, ne güzel. Halk otobüsü şoförü insanlık ölmedi dedirtti diye böyle bir haberimiz var. Sapanca ilçesinde Selahattin Acar kullandığı özel halk otobüsünde bulduğu içinde 1750 lira olan cüzdanı sahibine ulaştırmış kardeş. Helal olsun. Cüzdanı açarak inceleyen yöneticiler içindeki kimlikten yola çıkarak sahibine ulaştı. Sapanca'da özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitmen olduğu öğrenilen ve isminin açıklanmasını istemeyen kişi cüzdanını almış, Acar'a teşekkür etmiş. Otobüs şoförü Selahattin Acar ise cüzdanı arabada buldum, katlı olan cüzdanda yüklü miktarda para olduğunu gördüm. Hiç karıştırmadan yönetici arkadaşlarıma durumu bildirdim. Bana şahsın kim olduğunu anlaşılması üzerine iletişime geçerek diyor cüzdanı teslim ettik. Ne güzel ya, helal olsun. Demiş ki tabii ki de teslim edeceğiz. Çünkü para kolay kazanılmıyor. Oy oy. Sevgili dinleyenler, artık müşahedenizle hep söylüyoruz. Hayat yol kenarındaki tabelalara benziyor. Onların bir tarafında hoş geldiniz, bir tarafında güle güle yazar. Biz de saatimiz geldiğinde kendi iklimimizce, kendi şartlarımızca burada en güzel şekilde sizleri misafir etmek istiyoruz. Ve diyoruz ki yeniden buluşuncaya kadar her şey canım ciğerim hiç olmadığı kadar keyfince ve gönlünce olsun inşallah. Hadi kendinize iyi bakın. Hadi hoşça kalın.

giyim bugünlerde. Suratında yapmacık bir gülüş. Üzerinde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Palyaço misali. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan.

Hanımlar, baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.

gösterisini bitiren palyaço, kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölüm oynuyor.

0: Güven Showtime.
1: Arif Güven Showtime.
2: Speed Catering Arif Güven Showtime'ı sundu.
0: Arif Güven Showtime.
1: Arif Güven Showtime.
3: Radyo merhaba, reklamlar.
4: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916.
1: Speed Catering.
4: Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
5: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
4: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
5: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi. Radyo Merhaba, reklamlar.
3: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.

0: Merhaba. Radyo Merhaba. Sizin sesiniz.
1: Radyo Merhaba. Reklamlar.
0: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
1: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
2: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Moosburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Moosburg, lezzetin orijinal adresi.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northone, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
7: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttelerstraße 116, Barnbeck.

nefes almak, unutulmak, inan bana yok olmak. Söyle aşkım senden uzak ne farkı.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
2: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya'da

0: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
1: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
2: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
0: Hepsi için tek çözüm var. Northone, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara, Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
0: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
5: Radyo merhaba, reklamlar son.

Yoksa anılarınız bir duble rakının ağzında, küçük küçük gözyaşları bırakın masanın bir kenarına. Afiyet olsun.

0: Hadi gidelim rakı içelim. Vallahi billah gidip alalım Ahmet abi.
1: Hadi gidelim abi.
0: Mert Ali. Sen de bugün rakı içeceksin abi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
5: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
6: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Heistenbeck'te.
7: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstrasse numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
2: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
3: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windener Strasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
4: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
5: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya, Lübeck Erstrasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliği ile Hamburg Barmbek'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
7: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
8: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Radyo Merhaba'dan hepinize iyi akşamlar. Güzel bir perşembe akşam üzerinden saygılar, sevgiler. Saatleriniz tam 17'yi gösterdiği an itibariyle yayınımıza başladık. Her zaman olduğu gibi bugün yine sizlerle sohbet edeceğiz ama bugün değişik bir sohbet olacak. Nasıl mı? Az sonra reklamların ardından göreceksiniz stüdyo konuğumla birlikte. Özellikle anne babaları, çocukları, yani biz insanları ilgilendiren bir konu üstüne sohbetimiz olacak. Fakat önce biraz reklam dinleteceğim sizlere. Bu reklamların arasında siz de sosyal medya hesaplarınızdan bizlere yazabilirsiniz. WhatsApp'tan 0177 977 27 72 bizim sesli yazılı mesaj hattımız. Katılmak isterseniz beni ara demeniz yeterdir. Biz sizleri arıyoruz. Onun dışında televizyon bölümümüzde şu andan itibaren görüntümüz başladı. Az sonra da konuğumla birlikte sohbete başlayacağız. Hadi hep birlikte güzel bir akşam üzeri geçirelim. Çayları, kahveleri hazırladıysak sohbet başlıyor. Reklamların ardından buradayız. Ayrılmayın, geliyorum.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
3: Moosburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Moosburg, lezzetin orijinal adresi.
4: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
6: Peki, reklamları dinledik. Şu andan itibaren konuşmaya başlayacağız sevgili dostlar. Önümüzdeki günlerde biliyorsunuz ayın 27'sinde Hamburg'da pazar günü çok güzel bir toplantı olacak. Bir bilgilendirme toplantısı olacak. Çocuğun insanlaşma serüveni diye buraya katılmak için tabii ki insanların hepsini davet edeceğiz. Ama bugün Çetin Kova psikolog ve psikoterapist bizlerle birlikte kısa kısa biz konuların başlıklarını işleyeceğiz. Tabii ki soru cevap bölümünü ise ayın 27'sine bırakacağız. Biz Çetin'le daha önceden tanışmış olduğumuz için belli değil. Aynı kardeş gibiyizdir. Çetin, hoş geldin.
7: Hoş bulduk.
6: Şimdi çocuğun insanlaşma serüveni ile ilgili bir toplantı yapacaksınız. Evet. Çocuğun insanlaşma serüveni oldukça dikkat çekici bir başlık. Çocuk zaten insan değil mi? Siz insanlaşma derken neyi kastediyoruz yani burada?
7: Özellikle davetin için çok teşekkür ederim. Sevgili dinleyicilere de gerek ekranları gerekse telefonları başında hepsini saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Vakit ayırıp bizi dinledikleri için hepinize çok teşekkür ederim. Bugün burada aslında seminerin bütün içeriğini anlatmak ya da ayrıntılı bir senin de söylediğin gibi soru cevap yapmak niyetinde değilim. Çünkü asıl soruların örnekleri ve derinleşmeyi seminerde birlikte ele almak istiyorum. Bugün daha çok sosyal medyada göreceğiniz gibi çocuğun insanlaşma serüveni, konu başlığının ne anlama geldiğini ve kısa bir pencere açmak ve belki dinleyicilerin zihninde birkaç soru bırakmak istiyorum. Evet.
6: Peki sevgili Çetin, şimdi küçük çocukların dünyayı daha çok kendi ihtiyaçları üzerinden yaşamalarından nasıl anlamalıyız? Ya da çocuklar gerçekten bencil mi? Böyle başlayalım.
7: Bence aslında biraz daha şeye geçersek, biraz daha konunun özüne gelecek olursak, kimisi diyor ki yani çocuk zaten insan değil mi?
6: Evet.
7: Tabii ki elbette çocuk biyolojik anlamda insan. Ben burada insanlaşma kavramını birazcık daha gelişimsel anlamda kullanıyorum. Çocuk dünyaya geldiğinde öncelikle kendi ihtiyaçlarının içinden dünya ile ilişki kurur. Acıktığında yemek istiyor, korktuğunda birisinin gelmesini istiyor. Rahatsız olduğunda bunun mümkün olduğunca çabuk giderilmesini bekliyor ve hem de hemen ve istediği kadar. Annesinin o sırada yorgun olduğunu ya da karşısındaki insanın kendisinden farklı bir ihtiyacı olduğunu henüz bizim gibi değerlendiremiyor. Bu bencillik değildir. Bu gelişimin doğal başlangıç noktasıdır. Dolayısıyla çocuk zamanla büyük keşif yapmaya başlıyor. Ben varım ama yalnızca ben yokum. Karşımdaki insanın da duygusu var. Onun da isteği var, onun da sınırı var, onun da benden farklı bir dünyası var. Dolayısıyla sonrasında çocuk yalnızca istemeyi değil, beklemeyi, hayal kırıklığına dayanmayı, kendi duygusunu anlamayı, karşısındaki insanı hesaba katmayı ve giderek yaptığı seçimlerin sonuçlarını taşımayı öğreniyor. Benim çocuğun insanlaşma serüveni derken ilgilendiğim süreç esas olarak bu.
6: Şimdi sorumu şöyle tekrar edeyim. Çocuklar gerçekten bencil mi?
7: Yani ben küçük çocuklar için bencil kelimesini kullanırken biraz dikkatli olmayı tercih ederim. Çünkü bu bizim yetişkinlikte kullandığımız, birbirimize ya da bir şeyi tarif ederken kullandığımız bir kelime. Çünkü bencillik ahlaki bir değerlendirmedir. Oysa ki çocuğun dünyasında ahlaki bir değerlendirme henüz yok. O yetişkinlerin dünyasında. Oysa küçük çocuk başlangıçta dünyayı doğal olarak kendi merkezinden yaşar. Yani merkezde ben varım. Örneğin 3 yaşındaki bir çocuk annesi telefonda konuşurken gelip telefonu bırak benimle oyna diyebilir. Biz yetişkin olarak annenin de işi var diyebiliriz. Dolayısıyla çocuğun bunu gerçekten bizim gibi düşünebilmesi zaman alır. Gelişimin önemli aşamalarından biri şudur. Benim istediğim başka ve senin istediğin de başka olabilir. Dolayısıyla bir süre sonra

0: Peki şimdi aramıza yeni katılan dinleyicilerimize hemen söyleyelim. Sevgili dostlar, ayın 27'sinde Çocuğun İnsanlaşma Serüveni adı altında bir söyleşi yapılacak Hamburg'da. Osterade 20 numarada. Psikolog Çetin Kova bizlerle birlikte. Bugün biz bu konu üstüne sohbet edeceğiz. Ama tabii ki biraz önce açılışta da söylediğimiz gibi soru cevap değil de biz hafif hafif böyle küçük küçük başlıklardan bahsedeceğiz. Peki sevgili Çetin, bir çocuk kendisini ve kendi duygularını nasıl tanımaya başlar?
1: Yani bu başlangıçta çocuk kendi içinde olan şeyi bizim gibi isimlendiremiyor doğal olarak. Bir sıkıntı hissediyor, ağlıyor, geriliyor, korkuyor ama henüz şu anda korkuyorum diyemiyor. Birisi gelir, korktun galiba, canın evet. acıdı ya da annen gidince üzüldün şeklinde ifadelerde bulununca, yani çocuğun içinde yaşadığı ama henüz ismi olmayan bir yaşantıya başka bir insan anlam vermeye başlıyor. Önce birisi bizi anlar, sonra biz kendimizi anlamayı öğreniriz. Çocuğun yaşadığı bu. Burada hepimizin gündelik hayatta yaptığı çok basit bir şeyden söz edebiliriz. Mesela evden çıkarken aynaya bakıyoruz. Saçımız nasıl? Evet. Kıyafetimiz üzerimizde nasıl evet. duruyor? Fiziksel görünümümüz işte yani bazı taraflarını görebilmek için aynaya ihtiyacımız oluyor. Kendimizi görmemiz gerekiyor. Ruhsal yaşamda da bizim ilk aynalarımız başka insanlar. Bu da bizim genellikle ebeveynlerimiz. Yani çocuğun ilk ruhsal aynalarından biri anne babasıdır ya da ona bakım veren her kimse. Çocuk anne babasının yüzünde ve davranışlarında bazı temel soruların ilk cevaplarını alıyor. Bunlardan birisi, ben sevilebilir miyim? Benim hissettiklerim anlaşılabilir mi? Ben öfkelendiğimde bu ilişki devam ediyor mu? Ben nasıl biriyim? Ama olgunlaşmanın amacı tabii ki ömür boyu yalnızca başkasının evet. gözünden kendimizi yaşamak değildir. Bir süre sonra kendi iç aynasının da oluşması gerekir. O zaman da söylediği şu: ben ne hissediyorum? Ben ne düşünüyorum? Ve ben ne istiyorum?
0: Peki anne baba çocuğunun kendisini tanımasındaki rolümüz ne oluyor? Bir de günümüzde anneler babalar, biz anneler babalar çocuklarımızın üzülmekten ve hayal kırıklığından mümkün olduğunca korumaya çalışıyoruz şu günlerde. Çocuğun üzülmesini engellemek bir psikolog olarak sence her zaman iyi mi?
1: Elbette hiçbirimiz çocuğumuzun gereksiz yere acı çekmesini istemeyiz ama çocuğu korumak ile hayatın bütün zorluklarını onun önünden kaldırmak aynı şey değildir Kazım. Dolayısıyla çocuk istediği oyuncağı alamayabilir, arkadaşı o gün onunla oynamak istemeyebilir, bir oyunu kaybedebilir, öğretmeni onu eleştirebilir. Yani. Annesi onu dinlemeyebilir. Bütün bunların içinde çocuk çok önemli bir deneyim yaşayabilir. İstediğim olmadı, üzüldüm, kırıldım ama bunun içinden geçebildim.
0: Evet.
1: Şimdi bu son derece kıymetli bir deneyimdir. Çünkü yetişkin hayatında da her istediğimiz olmayacak, herkes bizi sevmeyecek, her istediğimiz anda karşılanmayacak, anında karşılanmayacak. Bazen bekleyeceğiz, bazen kaybedeceğiz. Bazen hayal kırıklığı yaşayacağız. Çocuğa verebileceğimiz güçlerden biri öndeki bütün taşları kaldırmak değildir. Çocuğun zor bir duyguyu yaşayıp yine de toparlanabileceğinin deneyimlenmesidir. Ve bazen ebeveyn olarak şu soruyu kendimize sormamız gerekiyor. Çocuğumun üzülmesine mi dayanamıyorum? Yoksa gerçekten onun yardıma mı ihtiyacı var? Çünkü çocuklukta yapmış olduğumuz bu deneyimler, yani sıkıldığımızda, üzüldüğümüzde, korktuğumuzda, çaresiz kaldığımızda, ne yapacağımızı bilemediğimizde, ebeveynlerimizle yaşayacağımız bu duygular yetişkinlikte benzer sorunları yaşadığımızda farkında olmasak da geriye dönüp müracaat ettiğimiz, geriye dönüp tekrar baktığımız anlar işte bu anlar. O yüzden çocuklukta ağaç yaş eken eğilir diyor. İşte tam da bu bakımdan çocuklukta yaşadığımız bu deneyimler çok önemli.
0: Anladım. Peki şimdi mesela biz anneler babalar için söyleyeyim. Çocuğa hayır demek veya sınır koymak niçin önemli? Ya da sınır ile sevgi nasıl böyle...

0: birlikte düşünebilir.
1: Düşünülebilir. Evet, güzel bir şey. Bu çok enteresan. Hayır kelimesinin kendisi bir kere çocuğa zarar veren bir şey değildir. Önemli olan o hayırın nasıl söylendiği. Bir taraftan kes sesini, çünkü ben böyle istiyorum ya da böyle diyorum var. Diğer taraftansa bunu çok istediğini görüyorum ama buna izin vermiyorum. Senin söylediğin şeyin ikisi aynı anda. Yani ikisinde de bir sınır var. Fakat ilişkinin niteliği burada tamamıyla farklı. Çocuğun yaşayabilmesi gereken çok önemli bir deneyim şudur. Annem bana hayır dedi ama beni sevmeye devam ediyor. Biraz daha sonra, yani biraz daha ileri aşamada ben anneme ya da babama kızabilirim ve ilişki yine de devam eder. Yani bu gerçekten çok önemli, çünkü çocuk böylece anlaşmazlığın, ilişkinin sonu olmadığını öğreniyor. Sağlıklı ilişki her zaman aynı şeyi istemek değildir.
0: Evet.
1: Sağlıklı ilişki farklılığa rağmen ilişkinin devam edebilmesidir. Şimdi bunun için hepimizin çok iyi bildiği çok basit bir cümle söyleyeceğim ve belki daha net olarak anlaşılır. Şunu yapmazsan, şöyle etmezsen senin annen olmam.
0: Ha, doğru.
1: Tam olarak buna
0: çok kullanılmış bir kelimedir, evet, büyüklerimiz tarafından.
1: Yani çocuk sevginin geri çekilmesiyle tehdit edilir. Olur, yani olur. Sen bunu yapmadığın sürece, evet, evet, seninle ilişkimiz sürmüyor demek istiyor. Bu çok gündelik dile sirayet etmiş, içine sızmış. Çok da farkında olmadığımız ama gerçekten çocuğun ayağın altındaki adeta toprağa çekmek manasına gelebilecek kadar maalesef çok ağır. Bunu eleştirmek için söylemiyorum.
0: Evet.
1: Ama bu gerçekten çok kıymetli. Yani şu var. Evet, sana öfkelendim ama halen seni sevmeye devam ediyorum. Sen bunu yapmadığın sürece de, bu yapmadığın için, yemeğini yemediğin için, işte uyumadığın için, işte onu yaptığın için, bunu yaptığın, benim hoşuma gitmeyen şeyleri yaptığın için buna öfkeleniyorum. Ama seninle ilişkimi buna rağmen bitirmiyorum. Bu
0: evet,
1: çok önemli.
0: Evet. Peki sevgili Çetin, mesela son yıllarda insanlarda çok duyduğumuz bir kelime var. İşte anneler babalar son yıllarda çocuğuma travma yaşatmak istemiyorum düşüncesini çok çok duyuyoruz. Yani çok sıklıkla duyuyoruz. Her üzüntü, engelleme veya hayal kırıklığı çocuk için travma mıdır?
1: Evet. Yani bu, evet, o kadar enflasyoner, yani o kadar tanımından uzaklaştırılmış bir şekilde kullanılıyor ki Kazım. Bu sadece ebeveynlerin çocukları için kullandıkları bir ifade değil. Bu aynı zamanda yetişkinlerin de kullandıkları. Yani çok kaba tabirle, ne bileyim işte, küçük bir şey yaşıyor, travmatik oldum diyor insanlar, ama hemen, aslında travma böyle bir şey değil tabii ki. Şimdi o yüzden zaman zaman gündelik dilde çok geniş kullanılabiliyor. Hayal kırıklığı, her hayal kırıklığı travma değildir.
0: Evet.
1: Her hayır travma değildir. Dolayısıyla çocuğun ağlaması da otomatik olarak anne babanın yanlış yaptığı anlamına gelmez. Hayatın içinde üzüntü olacak, kayıp olacak, bekleme olacak, başarısızlık olacak, engelleme olacak. Tam da zaten bunlar sağlıklı biçimde yaşanmazsa, özne dediğimiz, yani çocuğun bireyleşme adımları o zaman sekteye uğrar. Yani her isteği yapılan bir çocuk mutlaka çok iyi bir çocuk olacaktır anlamına gelmez. Dolayısıyla asıl soru şudur. Çocuk bu güçlükle yapayalnız mı kalıyor? Yoksa yanında bunu taşımasına yardım eden güvenilir bir ilişki var mı? O olayı yaşarken bunu taşımasına yardım eden güvenilir bir ilişki. Belki hedefimiz hiç üzülmeyen çocuk yetiştirmek değildir. Daha gerçekçi hedef şu olabilir. Üzüldüğünde ne yaşadığını anlayabilen, yardım isteyebilen ve yeniden toparlanabilen bir insanın gelişmesine eşlik etmektir aslında.
0: Peki şimdi günümüzde bütün hemen hemen anne babaların en büyük sorunlarından bir tanesi, en fazla zorlandığımız konulardan bir tanesi çocuklarımızın teknolojiyle birlikte telefon, tablet ve internet kullanımı.
1: Evet. Sosyal medya.
0: Evet. Siz bu sorunu nasıl değerlendiriyorsunuz psikologlar? Sorun gerçekten yalnızca bir teknoloji sorunu mu? Nedir yani?
1: Evet. Evet, bir kısmı teknoloji sorunu ama yani biz de anne babalardan bunu gerçekten çok sıkça duyuyoruz. Bu sadece çocukların değil, yetişkinlerin de artık sorunu. Fakat çocuklar açısından baktığımızda ben meseleye yalnızca telefonu çocuğun elinden nasıl alacağız sorusuyla başlamayı yeterli bulmuyorum. Önce başka bir soru sormamız gerekiyor. Çocuk telefon için ne işe yarıyor? Yani çocuğun dünyasında telefonun fonksiyonu ne ya da internetin fonksiyonu ne? Can sıkıntısını mı ortadan kaldırıyor, yalnızlığı mı gideriyor, arkadaş grubuna ait hissetmesini mi sağlıyor? Ya da evde kimse müsait olmadığı sürece bir uyarıcı mı sağlıyor? Bazen telefon sorun gibi görünür ama aynı zamanda başka bir ihtiyacın çözümü haline gelmiştir. Yalnızlığının çözümü haline gelmiştir, sıkıntısının çözümü haline gelmiştir. Dijital dünyanın önemli özelliklerinden biri de, en önemli özelliklerinden bir tanesi, bu çok önemli, beklemeyi mümkün mertebe azaltmakta. Beklemiyorsun orada. Evet. Dolayısıyla sıkıldım, kaydır.
0: Evet.
1: Hoşuma gitmedi, değiştiriyorum. Evet. Bir oyun bitti, yenisini açıyorum.
0: Evet.
1: Sürekli yeni bir uyarı geliyor. Dolayısıyla çocuğun sağlıklı gelişimi uyarılmayla, uyarılmalarla gerçekleşmiyor. Çocuk bazen sıkılabilmeli, çocuk bekleyebilmeli, bazen hiçbir şey olmamasına dayanabilmeli. Ve yani o hiçbir şey olmadığında da işte çocuk o sıkıntının içerisinde, o hiçbir şeyin olmadığı o anda, işte bizim yaratıcı fikir dediğimiz şeyler de oradan çıkıyor. Hatırlarsın, biz çocuklukta, bizim jenerasyonumuz, kendi oyuncaklarımızı kendimiz yapardık.
0: Evet.
1: En fazla bir topumuz vardı. Bir de işte
0: telden arabamız
1: vardı. Telden arabam. Evet. Onu biz yapardık. Topu satın alırlardı.
0: Evet.
1: Ama telden araba yapardık. İşte ahşaptan gemiler yapardık. Uçurtma yapardık. Evet. Bunlar hep bizim kendimizi eylemek, yani kendimizi iyi vakit geçirebilmek için bir arada yaptığımız. Çünkü diğerleri de yaptığı için bu sefer kolektif bir şeye dönüşüyor. Ama tabii ki şu anda bu imkan da epey bir daralmış vaziyette. Evet. Yani bir uçurtma bile yapamıyorsun.
0: Evet.
1: Gidip satın alınıyorsun.
0: Evet.
1: Dolayısıyla çocuğun hayal gücünün bu anlamda gelişmesi önemli. Çünkü onun yaratıcılığı, oyun ve yaratıcılık çoğu zaman tam da bu başlıkta ortaya çıkıyor. Az önce bahsettiğim gibi. Ve eğer çocuk huzursuz olduğunda onun eline telefon veriliyorsa... telefon zamanla dışarıdan verilmiş bir sakinleştiriciye dönüşüyor.
0: Evet.
1: çocuk sıkıntı.
0: Annelerin, telefon, babaların da rahatına geliyor hemen anında.
1: Bu da var. Evet. Yani bu sadece böyle değil. Burada anne babaları suçlamak için söylemiyoruz. Ama bu bazen kullanılabiliyor, evet. Yemek yemiyor, telefon. Arabada huzursuz oldu, telefon. Anne baba biraz rahatlamak istiyor, telefon. Evet. Burada kimseyi suçlamamak gerekiyor. Günümüz hayatı gerçekten yorucu ve telefon bazen ebeveyn için de birkaç dakika nefes alma imkanı sağlıyor. Çünkü ebeveyn de gerçekten çaresiz duruma düşüyor.
0: Evet.
1: Ama yine de çok önemli bir soru var. Telefon bizim ailemizin içinde hangi görevi üstlenmeye başladı?
0: Evet. Telefonun görevi ne burada?
1: Evet, ailede hangi boşluğu dolduruyor ya da hangi görevi üstlendi daha geniş anlamda.
0: Çok peki, önemli. Peki şimdi biz anne babalar çocuğumuzun telefon veya tablet kullanımının çok arttığını da ne yapmalıyız? Yasaklamak çözüm mü? Yoksa önce ekran kullanımının çocuk için hangi işlevi gördüğünü anlamamız mı gerekiyor? Bu
1: tabii bu önemli. Yani,
0: çünkü çok kullandı, yasaklarım. Çözüm mü? Değil. Evet.
1: Önce problemi anladık. Peki ben bunu nasıl halledeceğim gibi bir soru çıkıyor genellikle. Şimdi önce kullanımın haritasına bakmak gerekiyor. Yani çocuk ne zaman telefona yöneliyor? Sıkıldığında mı? Yemek yerken mi? Uyku öncesinde mi, okuldan gelince mi, bir tartışmadan sonra mı, arkadaşlarıyla ilişkisinde bir sıkıntıdan sonra mı, ya da arkadaşlarla ilişki kurmak için mi oyun oynuyorlar çünkü. Sonra elbette sınır geliyor. Fakat sınır mümkün olduğunca önce bu haritaya bakılmalı, sonra sınır gelir, ama bu sınır mümkün olduğunca öngörülebilir ve tutarlı olmalı. Yani öngörülebilir derken birdenbire gidip elinden almaktansa hiçbir şey söylemeden çocuğun bunun olabileceği üzerine konuşulmuş olması gerekiyor. Bugün yani anne baba kızdığı için tamamen yasak, ama ertesi gün tamamen serbest. Bu evet. Yanlış. Daha doğrusu doğru değil. Eğer ertesi gün ama çocuk ısrar ettiği için tekrar sınırsız kullanım gerçekleşirse, böyle olunca çocuk yalnızca ekranla değil sınırın belirsizliğiyle de mücadele ediyor. Bir başka önemli konu bizim model oluşumuz. Yani yemek masasında anne baba sürekli telefona bakıyorsa çocuk neyi kopyalayacak ya da neyi tabii yapacak? Çünkü sadece onlar onu yapıyor diye değil. Hı. Aynı zamanda çocuk orada yaşadığı boşluğu doldurmak için onları taklit edecektir. Evet. Dolayısıyla sen telefonu bırak diyorsa bu aile, hı, çocuk doğal olarak şunu sorabilir. Neden yalnızca ben? Ve telefonu ortadan kaldırdığımızda şu soruyla karşılaşıyoruz. Telefonu ortaya kaldırdığımızda açığa çıkacak olan boşluğu neyle karşılayacağız? Neyle dolduracağız? Evet. Dolayısıyla bu oyun olabilir, arkadaşlık olabilir, işte hareket olabilir, spor olabilir, sohbet olabilir, birlikte yapılan işler olabilir, kitap olabilir, doğa olabilir. Çocuğun gerçek dünyadan tekrar haz alabileceği alanların bulunması gerekiyor. Evet ve bunların şimdi, üzerine tabii daha birçok şey tabii söylenebilir ama
0: şimdi sevgili dostlar, radyolarını yeni açanlar ve aramıza sosyal medya üstünden yeni gelen de dostlarımız, psikolog Çetin Kova bizlerle birlikte ayın 27'sinde pazar günü saat 14.30'da Osterade 20 numarada Grand Palace'te yapılacak olan bu güzel etkinliğe sizleri davet ediyoruz. Çocuğun insanlaşma serüveni adı altında olacak ve Hamburg'daki birçok psikolog da burada bu etkinlikte olacaklar. Peki Çetin, şöyle bir şey sormak istiyorum. Şimdi çocuklarımız özellikle bu, hani biz hep deriz ya, yeni yetmeler, acayip çocuklar, şimdiki çocuklar. Özellikle 2-3 yaşına geldiklerinden itibaren sık sık hayır demeleri, kendi isteklerinde ısrar etmeleri, anne babaya karşı çıkmaları gelişim açısından ne anlama geliyor?
1: Yani bu öncelikle tabii anne baba açısından çok yorucu olabilir ama çocuğun ilk hayırlarının içinde çok önemli bir gelişimsel keşif var. O da şu: senin istediğinle benim istediğim aynı olmayabilir. Çocuk kendi iradesini keşfediyor. Elbette bu çocuk ne isterse yapalım demek değildir. Ebeveyn şöyle diyebilir: sen bunu istiyorsun, bunu anlıyorum ama buna izin vermiyorum. Bakın, burada iki insan var. Çocuğun isteği yok edilmedi. Ebeveynin sınırı da yok edilmedi. Biri diğerinin altında değil. İki ayrı insan aynı ilişki içerisinde var olabiliyor. Az önce de söylediğimiz gibi. Yani bu söylediğin şey üzerinden çok öfkelendim ama halen seninle ilişkideyim. Seni halen seviyorum.
0: Tabii.
1: Dolayısıyla bence sağlıklı ilişki biraz da budur.
0: Peki şimdi en büyük sorunları yaşadığımız çağlardan bir tanesi de ergenlik dönemi. Çocukların, evet, anne babalarından uzaklaşmaları, farklı düşünmeye ve kendi kararlarını vermeye başlamaları. Neden hep çocuk hem ebeveyn açısından bu kadar zor yaşanılıyor bu dönem?
1: Evet. Şimdi çünkü ergenlikte yalnızca çocuk değişmiyor. Aynı zamanda ebeveynlerin, anne babanın çocuğun hayatındaki yeri de değişmeye başlıyor.
0: Evet.
1: Yani çocuğun dünyasında anne babanın yeri nedir, bu da değişir. Bir zamanlar anne yap baba yap diyen çocuk bir gün ben yaparım diyor, sonra ben karar veririm diyor. Sonra ki bir gün ben sizin gibi düşünmüyorum diyebilir. Dolayısıyla çocuklar açısından bu büyümenin ve farklılaşmanın bir parçasıdır. Ama ebeveyn açısından küçük bir kayıp gibi yaşanabilir. Hatta bazı ebeveynler der ki bu çocuk bize hiç sorun çıkarmıyor, bizi kırmıyor hiç. Aslında orada gerçekte siz uyumlu bir insandan bahsetmiyorsunuz. Aslında maalesef uyumsuz bir insandan bahsediyorsunuz. Hiç hayır demiyorsa, hiç kendi fikrini ortaya koymuyorsa, hiç kendi fikrinde ısrar etmiyorsa, o zaman demek ki orada bir şeyler yanlış oluyor.
0: Evet. Oradaki sorun başlamış demek. Evet,
1: hayır, sadece hayır demesi sorun değil. Hayırın yokluğu da sorun.
0: Tabii.
1: Yani ikisinin arasında o dengeyi bulmak gerekiyor. Dolayısıyla önemli soru yalnızca çocuğum benden ayrışabiliyor mu değil, benden ayrılabiliyor mu değil. Bir başka soru daha var. Ben çocuğumun benden ayrılmasına ne kadar dayanabiliyorum.
0: Anne baba olarak.
1: Evet tabii. Dolayısıyla tabii ki bu, ama o şöyle yapıyor, şunu görmüyor, şunu anlamıyor gibi bir sürü çok da haklı gerekçeleri de olabilir insanların. Fakat bunun en temelinde gerçekten benden ayrışmasına ne kadar dayanabiliyorum. Bunun için yine sana hepimizin çok iyi bildiği bir cümle söylersem çok hemen anlaşılıyor. Sen yarın bir gün işte kıza, kocaya gidersin ya da işte filan gidersin. Evet. Ya da işte ne bileyim başka bir şehire gidersin iş için. Ya da sen yarın bir gün Almanya'ya gidersin. Ya da Türkiye'ye gidersin, bizi unutursun. Değil mi? Yani o yüzden bizi unutursun. Şimdi burada ebeveyn kimin kaygısından bahsetti? Kendi kaygısından bahsediyor.
0: Direkt kendi
1: karşıdaki
0: kaygısı.
1: Kişiye ne diyor? Yani ona otomatik olarak bir sorumluluk veriyor. Eğer bunu, yani sen bunu yapacaksın ve ben kendimi kötü hissedeceğim. Karşıdaki de aman ne kadar güzel oldu demiyor. Ne yaşıyor ki Hazır? Evet. Suçluluk yaşıyor.
0: Evet. Peki devam ediyoruz. Bu arada yeni gelen, selam veren dostlarımız, bugün sosyal medyadan bakamıyoruz. Selamlarınızı aldık. Psikolog Çetin Kova bizlerle birlikte çocuğun insanlaşma serüveni adı altındaki seminer üstüne konuşuyoruz. Ama sorularınız varsa ayın 27'sinde pazar günü hazırlıklı gidersiniz. Bütün Hamburg'da bulunan psikologlarımız orada olacaklar. Çocuklu aileler, bütün yani çocuklu olmak önemli değil. Herkesin oraya katılması istiyoruz.
1: Peki, ebeveyn olacak, çocuk sahibi olacak.
0: İleride düşünenler olabilir.
1: Evet, torun sahibi olacaklar. Aynen. Yani burada o anlamda. Hatta insanın kendisine bile belki dönüp bakabileceği, kendisi için bile bir yetişkin olarak sorabileceği bazı soruların üzerine düşünebilmesi. Yani bizim için söz konusu olan şey sorduğu soruya cevap almak, nasıl yapacağıma değil de ne olduğunu anlayabilmek için belki düşünme kapasitesini geliştirebilmesi önemli. Dolayısıyla biz tekrar bağlantıyı yaparsak gerçi biraz koptuk ama hani ben çocuğumun benden ayrılmasına ne kadar dayanabiliyorum, ama ek olarak şunu söyleyebiliriz, yani bazen insanın sevgisi sahip olma isteğiyle de karışabiliyor. Dolayısıyla çocuk büyüdükçe bizimle aynı o insan olmak için değil, kendisi olmak için gelişiyor.
0: Evet. Peki sevgili Çetin, bu arada insan kendisini başka insanlar aracılığıyla mı tanımaya başlıyor? Çocuğun anne babasının bakışında kendisini görmesiyle yetişkinlerin gündelik hayatta aynaya bakması arasında nasıl bir benzerlik kurulabilir?
1: Şimdi bence burada tekrar aynı örneği, tabii ki çok güzel, evden çıkarken aynaya bakıyoruz dedik. İşte kıyafetimiz nasıl, saçımız nasıl, her şey birbirine uyumlu mu, dışarıdan nasıl görünüyoruz? Kendimizin bazı taraflarını görmek için aynaya ihtiyacımız var. Ruhsal yaşamda ise başka insanlar bize ayna oluyor. Yani çocuklukta ilk büyük aynalarımız anne babamız, daha sonra öğretmenler, daha sonra arkadaşlar, sevgililer, eşler, Batı düşüncesinde filozoflar çok güçlü biçimde ele aldığı meselelerden biri de bu. Yani insan kendini tamamen yalnız başına kurmuyor. Başka bir insanla karşılaşması kendisinin de farkına varmasında önemli bir rol oynuyor. Yani burada tabii ki yine de önemli bir ayrım var. Olgunlaşmanın amacı hayat boyu başkaları benim hakkımda ne düşünüyor diye yaşamak değil. Önce başkalarının aynasında tanırız, sonra gerçek kendi iç ölçümüzü geliştiririz. Belki insanlaşmanın önemli aşamalarından biri bu. Başkasını görebilmek ama kendimizi yalnızca başkasının bakışına teslim etmemek. Yani bu yeter, eksik değil, bu önemli, ama sadece bunun üzerinden, ötekinin bakışı üzerinden kendimizin yetişkin olarak kim olduğumuzu tarif etmeye başlarsak orada maalesef sorunlar yaşamaya başlarız.
0: Peki sevgili Çetin, bir çocuk ne zaman gerçekten böyle kendisi olmaya başlıyor? Anne babanın beklentileri çocuğun kendi kimliğini ve kendi sesini geliştirmesini zorlaştırabiliyor mu?
1: Şimdi ondan önce bir de bu çok önemli bir konu. Bir taraftan da kendi şeyimize bakalım, kendi kültürümüze, işte Anadolu geneli, Türkiye'den geldik ve orada ki geleneklerle büyüdük. Yani bu insanın kendini tanıyabilmesi, kendini anlaması, insanlaşma süreci, sadece şeyin psikolojinin konusu mu değil, bundan daha öncesi de var. Yani ben kimim, nasıl insan olunur, insan kendisini nasıl tanır, bunlar insanlığın çok eski soruları. Yani bizim düşünce ve irfan geleneğimizde de çok zengin karşılıkları var. Yani Mevlana'dan Yunus Emre'ye, İbni Arabi'den Hacı Bektaş Veli'ye ve daha birçok kıymetli insan var. Bunların hepsinin aynı şeyi söylediğini düşünmüyorum. Farklı düşünce geleneklerinden ve farklı dillerden söz ediyoruz. Ama insanın kendisini tanıması, gönül, ilişki, sorumluluk, olgunlaşma ve insanın kendi imkanlarını gerçekleştirmesi konusunda bize çok önemli sorular bırakıyor Aşık Veysel.
0: Evet.
1: Değil mi? Bizim özellikle ilgimizi çeken sorulardan biri şu: insan yalnızca dışarıdan biçimlendirilen bir varlık mı? Yoksa içinde gerçekleştirebileceği bir imkanı da mı taşıyor? Yani kendisinde, hani bunu fiziksel olarak ben daha çok şöyle açıklıyorum. Yani bir yetişkin olarak biz çocuğun mesela 6 aylıkken ya da doğduğunda henüz daha 1 yaşına gelmeden onun yürüyeceğini biliyoruz. Biz bundan şüphe etmiyoruz. Bunu anlatıyoruz ama çocuk duymuyor. Duymadığı için çocuk aklı eksik değil ama henüz daha gelişmemiş. Ve çocuk zamanı geldiğinde, yani onda içeride olan bu, bunu bazı arkadaşlarımız tabii ki genetik olarak da açıklıyor. Bu sadece genetik olarak olan bir şey değil. Çocuk yürümeye başladığında o zamana kadar onda var olan, yani işte düşünmesi, okuma yazma öğrenmesi, bütün bunları hepsini bu şekilde ifade edebiliriz. O zamana kadar içerisinde var olan ama henüz vakti gelmemiş olduğu için açığa çıkmamış olan özellikler. Bu özellikler zamanı geldiğinde açığa çıkabilen imkanlar. O yüzden şey söyledim, yani bizim Anadolu geleneği irfanı bakımından ya da Doğu mistisizmi ya da işte Avrupa'daki anlayışlara göre de insan ayrıca içinde gerçekleştirebileceği bir imkanla da dünyaya geliyor. Bu çok önemli. Ebeveynin görevi çocuğu kendi istediği biçime sokmak mı? Yoksa çocukta ortaya çıkmaya çalışan şeyi fark edip onun gelişmesine eşlik etmek mi? Çocuğu şekillendirmek mi, yoksa ortaya çıkmasına eşlik etmek mi? İşte bu seminerde biraz daha bu sorunun içerisine girmek istiyorum. Evet.
0: Peki şimdi siz psikologların, terapistlerin söylediğinden yola çıkarak özne olmak kavramı herkesin anlayabileceği bir şekilde nasıl tarif edebiliriz? Özne olmak yalnızca ben ne istiyorum diyebilmek mi?
1: Yok, özne olmak demek sadece ben ne istiyorum değil, karşımda aslında bir taraftan karşımdaki ne yaşıyor ve yaptığın şeyin sorumluluğunu taşıyabilir miyim? Özneyi özne yapan en önemli özellikler bunlardır. Bir taraftan özne olmak demek aslında çok çalıştığı halde, yani ben negatiflerden bahsediyorum. Pozitifler zaten, yani işte çalıştım, iyi not aldım, işte çalıştım, meslek sahibi oldum, iyi davrandım, iyi arkadaşlıklar kurdum, iyi kardeş oldum, iyi evlat oldum. Bunlar sadece insanın bir özne bir birey olabilmesi için, Almanca'da individuum diyoruz. Bunlar yeterli değil. Aynı zamanda insanın çabaladığı halde sonucunu alamaması, hayal kırıklığına uğraması, hak ettiği halde hakkını alamaması, haklı olduğu halde haksız duruma düşebilmesi, kaybetmesi, yaralanması, işte orada düştükçe ve kalktıkça kişinin kendi içerisinde gelişen o deneyimler bütünü insanı özne yapar. Yoksa şunu da biliyoruz ki, yani Kazım, kimse deniz kenarında güneşlenirken olgunlaşmadı.
0: Aynen.
1: Yani işte bizim kendi kültürümüzdeki şeye baktığımızda çok uzağa işte Mevlana'ya, Yunus'a gitmeye gerek yok. Her birisi çok büyük sıkıntılar yaşadılar. Evet. Ama bizim kendi hayatımızda da böyle. Zaten aslında bundan kaçış da yok. Yani hiçbirimiz bir cam fanusun içerisinde yaşayıp maalesef olgunlaşamıyoruz. Onun için o zorlukların da yaşanması gerekir. O zorlukların yaşanmasına ebeveynin işi dramatize etmeden çocukla birlikte mümkünse ona eşlik etmesi, onun o zorluklarına şahit olması ve onun yanında durabilmesi. Her ne kadar ebeveynin hoşuna gitmiyorsa da.
0: Peki sevgili Çetin, şimdi bu bölümde de şeyi sorayım sana. Ben kimim? Nasıl insan olunur ve insan kendisini nasıl tanır?
1: Şimdi bu belki bu seminerin bir sonraki uzantısı şeklinde diye düşünebiliriz. Yani insanın kim olduğu sorusu gerçekten çok zor. Hem felsefecilerin, sosyologların ama aslında Doğu bilgeliğinin de dahil, yani Uzak Doğu'da dahil olmak üzere hepsinin cevap vermek istediği bir soru ama buna şu an ben çok fazla girmeyi düşünmüyorum. Çünkü bu gerçekten çok uzun ve önceden bir şey yapmamız gerekir. Bir temelini atmamız gerekir. Ama bu şey istersen bir sonraki şeyde radyo programımızda
0: olur.
1: Bence bunu biraz daha
0: derin
1: işleyelim. Belki bu seminer yapıldıktan sonra ne kadar dinleyicimiz ya da misafir katılır onu bilmiyorum. Bu gerçekleştirdikten sonra belki üzerine bir sonraki adım şeklinde bunu düzenleyebiliriz. Bu özellikle tabii yetişkinlikte verdiğimiz bir cevap olduğu için, daha doğrusu çocukluk blue çağında yani yavaş yavaş bunun sorularını sormaya, daha doğrusu bunun birikintileri, tortuları içimizde oluşmaya başlıyor, kim olduğunun sorusu. Diğer taraftan bunun için en özet olarak şunu söyleyebilirim aslında. Ben kimim sorusuna vereceğin cevap senin gerçekten çocuklukta yaşadığın şeylerin yetişkinlik hayatındaki yansıması. Yani bugün yetişkin olarak vereceğimiz cevap, kendimizi çocukluktan itibaren nasıl deneyimledik, bunun üzerinden tanımlarız kendimizi. Yani öyle bir eşik vardır ki senin bugün kim olduğunu söylediğin şey, bu hayatımızda belli bir eşiğe geldikten sonra, ki bu eşikler bir tane değildir, buna işte midlife crisis yani orta yaş bunalımı deniliyor ya, mesela 40 yaşı örneğin 40 yaşında ben kimim sorusuna verdiğimiz cevapla 20 yaşında ben kimim sorusuna cevap verdiğimiz cevapla 70 yaşındaki ben kimime verdiğimiz cevap bu zaten aslında belki tek bir yanıtı da olmak zorunda değil ki, tek bir yanıtı da yok. Yani farklı yaşlardan benler bir araya gelirse, 20,
0: cevaplar 30, değişik,
1: 50 değişik yaşındaki gelecektir. Çetin bir araya geldiğinde muhtemelen birbirlerini çok iyi anlamayacak ya da çok eksik tarif edildiğini düşünecek. O yüzden belki ben kimim sorusuna verdiğimiz cevaplar gündelik hayatımızın içerisinden, deneyimlerimizden nasıl çıkarılabilir? Belki bunun üzerine düşünülebilir. O yüzden bu çok güzel ve çok gerçekten zihin açıcı bir konu.
0: Peki,
1: buna daha sonra değineceğiz.
0: Tamam. Peki sevgili Çetin, şimdi şimdi burada bir soru da sormak istiyorum sana. Çocuğun anne babasından farklı düşünmesinde, farklı tercihler yapmasında ve bir gün kendisine ait bir hayat kurmasına izin vermek, biz anne babalar açısından neden bu kadar zor oluyor? Siz psikologlar bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Anneler, babalar niye işte çocuğun kendine ait tercihleri, hayata bakış açısı, hepsi bir... Biz anne babalara niye zor geliyor?
1: Yani şimdi bu her iki cephe için de, her iki taraf için de gerçekten çok zor bir süreç. Yani bazen hani şöyle bir bakarsanız, bir düşünün, bir anne için önce çocuğu karnında kanıyla besliyor, sonra kucağında sütüyle, sonra Parkta bacaklarının arasında tutuyor, sonra çocuk ayrılıyor. Yani bu anne için, özellikle anneler için çok zor bir süreç. Yani kendinden bir parça adeta dışarıya doğru uzanıyor ve bir süre sonra ondan bağımsız olarak hareket etmeye başlıyor. Baba için tabii ki bu başlangıçtaki süreçler böyle yaşanmıyor ama bunu duygusal olarak bu şekilde yoğun yaşayan babalar da var. Ama her ne kadar öyle olsa da annenin burada rolü çok önemli. Bu sadece annenin sorumlu olduğu için söylemiyorum. Burada cinsiyet anlamında kimin daha az kimin daha çok yaptığı değil ama öyle iç içe yaşanıyor ki birlikte bir yaşam. Bir süre sonra çocuğun ebeveynden, ebeveynin çocuktan ayrılması gerçekten önemli bir boşluk ve bu boşluğun nasıl doldurulacağı gerçekten önemli bir soru. Yani psikoterapi deneyimlerimizden de biliyoruz ki birçok anne eğer gerçekten annelik kimliği dışında eş kimliği, kadın kimliği, işte diğer bir sürü kimlikler, daha doğrusu roller var hayatımızın içerisinde. Buralarda eğer yatırım yapmamışsa çocuklar evden ayrıldığında ebeveynler çoğunlukla anneler olduğunu görüyoruz. Bu anneleri onlara bir arıza yapıştırmak, onların eksikliğini göstermek için söylemiyorum. Çünkü gerçekten çok zor bir şey. Böyle olunca depresyona girdikleri ya da büyük sıkıntılar yaşadığı, korkular yaşadıklarını biliyoruz. Şimdi az önce şeye dedik ya, bu biz 40'a kadar genellikle hep hani kim olduğumuz sorusu, ebeveynler açısından da böyle. Hep ileriye bakıyoruz. İşte şu işi kuracağım, işte ev alacağım, yok evleneceğim, çocuk yapacağım, şurada yaşayacağım, araba alacağım filan. Bunun gibi bir sürü hepimizin hayat planları var. Kırklarda yavaş yavaş bunlar birçoğu gerçekleşmiş olduğu için ya da olgunlaşmış olduğu için Kazım, orada yavaş yavaş süratimiz düşmeye ve bir geriye doğru bir bakma şansımız olmaya başlıyor. O güne kadar hep ileriyi düşünürken o günden sonra o kırk diyorlar ya bu dilimizde birçok, yani 40 haramilerden 40 güne hatırı vardır, 40'lar, 40 için çıkması gibi hep ifade edilir ve gerçekten de çok önemli. İşte orada yavaş yavaş durup bir geriye bakıp ya ben bugüne kadar peşinden koştuğum bir sürü şey vardı. Peki onların ne kadarı gerçekleşti ve ben bunların ne kadarını halen istiyorum ve bir de bunlar ne kadar doğruymuş şu an ya da şu an ne kadar önemli diyelim ve yavaş yavaş dilersen
0: sonlandıracağız da bir soru daha var benim kafamda. Şimdi biz anne babalar hangi durumda çocuğumuza yardım ettiğimizi zannettiğimiz anda aslında yardım etmiyoruz. Biz yardım ediyoruz zannediyoruz ama yardım etmiyoruz. Çocuğun karar vermesini zorlaştırıyoruz bazı konularda.
1: Bu tabii çok şimdi spesifik bir şey sordun. Daha belki bir şey verirsen, gündelik hayattan mesela bir örnek verebilirsen burada daha belki şey söyleyebilirim.
0: Yani çocuk mesela kendi gelişimine bakıyor. Diyor ki ben işte şu okula gitmek istiyorum ama anneler babalar ben tecrübeliyim. Hayır, orada değil, bunu yapacaksın falan diyerek. Okul hayatındaki yolunu çizerken.
1: Mesela okul çağında çocuğu olan bir ebeveyn. Tabii ki her ebeveyn çocuğunun hayat içerisinde iyi tutulması, tutunabilmesi, başarılı olması, toplum içerisinde iyi bir insan olması, sözünün geçerli olması, güzel insan ilişkileri kurmasını ister ve bunun içinde toplumumuzda bazen ön yargılar da olabiliyor. Yani şunu olursan, şu mesleği seçersen ancak böyle olabilirsin. Bu tabii ki ailenin iyi isteği olmasına rağmen, ki bunda bir yanlışlık yok. Aslında sorun şurada başlıyor Kazım. Ebeveynlerin bunu arzu etmesinde bir sorun yok. Eğer çocuk onu değil de onların arzusunu değil de başka bir şeyi yapmaya çalıştığında, eğer ebeveyn ilişkisini geriye çekiyorsa, sen benim evladım değilsin, işte yüzümüzü yere düşürdün gibi şeylerle karşılaşıyorsa, o zaman orada işler biraz karışmaya başlıyor. Yani çocuk mu ebeveynin hayatını gerçekleştirecek, yoksa çocuk kendi gördüğü Her ne kadar yanlış bile olsa ebeveynin gözünde çocuğun bunu yapabilmesine tolerans gösterebilecek mi ebeveyn? Tabii ki şunu da söylemiyoruz. Yani işte hani hakikaten işte sonu işte hani illegaliteyle bitecek olan bir şey ise tabii ki burada bu anlaşılabilir bir şey. Ama eğer böyle bir şey yoksa, sırf şu ailenin arzu ettiği çizginin dışına çıkıyorsa, ki hatta işte evliliklerde bile böyle, işte o şunlardan, bu bunlardan, onunla olmaz bununla olsun gibi şeylerde de tam olarak ebeveynin işte çocuğun bu farklılığına tahammül edip edememesi, bir de çocuğun ebeveynlerinin bu farklılığına tahammül edip edememesi. Yani yine başlangıçta söylediğimiz şeye geliyor. İşte bak, ileride o çocuklukta yaşadığımız şeyler, o ilişkide sen benim canımı acıttın, bundan ötürü çok öfkeliyim. Ama yine de seninle, seni sevmeye devam ediyorum. Biliyorum. Yine de seninle ilişkideyim. İşte bu ilişki kopmadığı zaman, yani bunu gerçekleştirdiğimiz zaman, çocuk istediği kadar kötü yola girsin ya da ben en felaketini veriyorum. Çocuk eğer şunu bilirse, gidip yaslanabileceğin bir omuz var duygusunu çocuğa verdiysen,
0: başarılı oluyorsun demek. Peki sevgili
1: yani
0: Çetin.
1: Bu da şey gibi işte, özür dilerim sözünü kesiyorum. Biz hep diyoruz ya şey, annemiz, ana dilimiz. Ana dilimiz sadece bizim büyürken kullandığımız dil değil. Annemizin dili de aynı zamanda. Yani dil bir şey, Türkçe, işte Arapça, Kürtçe, işte her neyse, Almanca. Bu bir dil, konuştuğumuz, ama bir de hangi dilden konuşuyoruz? Annenin dili, yani ebeveynin dili bize nasıl işlemiş? Nasıl ki anne sütü bedende biz aradığımızda artık kimyasal olarak bulamazsak, annenin dili de, yani ebeveynin, anne derken ebeveynden bahsediyoruz, ebeveynin dili de bizim kim olduğumuzu başlangıçta şekillendirmiş durumda. Dolayısıyla yetişkinliğe geldiğimizde yaptığımız şey ise çocuklukta sahip olmadığımız ama yetişkinlikte artık sahip olduğumuz çok önemli bir şey var, o da bilinç. O bilinçle bize öğretilmiş olanı artık test edip yavaş yavaş kendi bilinç ve anlayış seviyemize göre kendimizi yeniden kurgulama şansımız ortaya çıkıyor Kazım. Ama bunu diğer şeyin konusu olarak verelim.
0: Peki sevgili Çetin, şimdi bizi dinleyen ya da önümüzdeki günlerde bu yayının tekrarı da sosyal medyada olacak. Gelmek isteyen bu etkinliğe bir şart var mı, yoksa işte ayın 27'sinde çıkın gelin?
1: Ben de onu söyleyecektim, yani biraz ona da değineyim. Hani burada konuştuklarımızdan ayrıntılı olarak neye ele alacağız, buna da bakabiliriz. Bugün aslında konunun yalnızca kapısını araladık. Seminerde çocuğun yaşamının başlangıcından itibaren biraz daha derine gideceğiz. Bir çocuk kendi benliğini nasıl geliştirmeye başlıyor? Anne babanın bakışı neden bu kadar önemli? Sevgiyle sınır nasıl birlikte var olur? Hayal kırıklığı neden her zaman kötü değildir? Ya da çocuk bir başkasının da ayrı bir insan olduğunu nasıl fark ediyor? Nasıl ayrışıyor? Kendi sesini nasıl buluyor? Ve yalnızca ben istiyorum diyen bir varlıktan ben ne istiyorum, karşımdakini ne yaşıyor ve yaptığım şeyin sorumluluğunu taşıyabilir miyim diyebilen bir insana doğru nasıl gelişiyor? İşte bir takım şeyler, kaynaklar verdim ama belki seminerden insanların aklında şu soru kalırsa, o zaman ben bunu, bu semineri sunmanın hedefine ulaşmış olduğumu şahsi olarak düşüneceğim. Çocuğum benim istediğim kişi, çocuğumun benim istediğim kişi olmasına mı çalışıyorum? Yoksa onun kim olduğunu gerçekten merak edebiliyor muyum?
0: Evet.
1: Bu merak.
0: Konu bu.
1: Evet, konu bu. Yani ebeveynlerde bu soru kalırsa. Şimdi yuvarlayıp bağlayacak olursak izin ver. Ben seninle bugün çok konuştum. Her gün sen konu.
0: Olsun. Şimdi sevgili dostlar, psikolog Çetin Kova, yine ayrıca Hamburg'dan Ali Erdoğan psikolog, Mehmet Ali Yurdakul, Tülay Durlanık, Irmak Bağırsakçı ve kişisel gelişim koçu Yasemin Gemicioğlu'nun da katılacağı bu güzel toplantı ayın 27'sinde pazar günü Osterade 20 numarada olacak. Evet. Katılmak isteyenlere afişleri biz sosyal medya hesabımızdan da gönderebiliriz. Biz bugün soru almıyoruz dedik çünkü önümüzdeki hafta pazar günü sorularınızı siz sormanız için bugün soru almadık. Fakat bir iki tane soru gelmiş. Onları da chatine ben burada ileteceğim. Ama pazar günü oraya gittiğiniz takdirde bunların cevabı verilecek. Çünkü bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Çetin çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Müsaade edersen birkaç cümleyle daha konuyu bağlayayım.
0: Tabii, tabii.
1: Var mı?
0: Tabii, her zaman.
1: Şimdi semineri gerçekleştireceğimiz yerin de benim için hoş bir anlamı var. Grand Palace bir düğün salonu dedik ya.
0: Evet.
1: Şimdi düğün hayatımızda bir ötekiyle birlikte bir biz kurmaya verdiğimiz, karar verdiğimiz önemli eşiklerden biri. Orada artık ben değil biz olmaya başlıyoruz. Dolayısıyla çocuklukta ilişkiler içinde öğrendiğimiz şeyleri yetişkin olduğumuzda daha geniş bir sahnede uyguluyoruz ve bir başkasının isteğine yer açmak, kendi isteğimizi söylemek, farklılığa dayanmak, bazen beklemek, bazen çekilmek, bazen vazgeçmek, çatışmak ama ilişkiyi sürdürebilmek ve sorumluluk alabilmek. Dolayısıyla çocuklukta başlayan ben ve öteki hikayesi yetişkinlikte biz kurabilme kapasitesine kadar uzanıyor. Ve belki sağlıklı bir ilişkiyi üç cümleyle tarif edebiliyoruz. Ben kalabiliyorum, sen kalabiliyorsun ve buna rağmen biz olgusunu kurabiliyoruz. Evet. O yüzden bu geçişin yaşandığı yer olması bakımından o düğün salonunda olmasının da benim için böyle sembolik bir anlamı var. Evet. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Sen
1: tanıdığın için.
0: Güzel oldu.
1: Belki zamanlarda tekrar tabii, başka konuda.
0: Her zaman bekleriz. Sevgili dostlar, bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Biz vedamızı yapıyoruz. Hepinize güzel bir akşam diliyoruz. Yarın sabah saatler tam 9'u gösterdiğinde biz yine TİDA Radyo'da da olacağız. Ama yayınımızı görüntü

0: merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliği ile Hamburg Barmbek'te.
4: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
7: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübeck Erstrasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
4: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
1: Moosburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Moosburg, lezzetin orijinal adresi.
5: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Alman

0: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
1: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
2: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin alışkanlık, İçin kan ağlarken yüzün güler, dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum,

0: Radyo Merhaba.
1: Sizin sesiniz.
2: Radyo Merhaba, reklamlar.
0: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara, Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı yarının

0: bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
1: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
3: Moosburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Moosburg, lezzetin orijinal adresi.
4: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northone. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

şansımın gözü kör, topal bacan. Kibritsiz yanıyor gönül ocağı, ne halde bıraktın?

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
1: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
4: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
5: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
6: Kuzey Almanya

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43. Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
2: Radyo merhaba, reklam.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
4: Leontes Ice Cafe, Fulzbütteler Straße 116, Barnbek.

0: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
4: Radyo Merhaba, reklamlar

ayrılığın adını kalbime yazdım. Neden içiyorsun diye sorma. Sen hiç aşık olmadın mı be kanka? Neden ağlıyorsun diye sorma. Sorma.

sonumu bir mezar taşı beklerken, neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

0: Radyo merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
3: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik. Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Ben seni İzmircesine sevdim, Egecesine, öylesine masmavi. Ben sana en güzel yıllarımı verdim, Efeler gibi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
1: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Alman

0: günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
1: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliği ile Hamburg Barmbek'te. Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
2: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
5: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzener Strasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
6: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
7: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
8: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya, Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
9: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
10: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.